gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

orada. Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.

paket olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne açıklarında dün alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi kurtarıldı. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltında. Gemi faciasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Edinilen ilk bilgilere göre kalkıştan 25 dakika sonra geminin baş bölümünden kontrolsüz şekilde su aldığını fark eden kaptan, hızla rotayı çevirip limana geri dönme girişiminde bulundu. Ancak teknenin dengesini kaybetmesiyle bu manevra sonuçsuz kaldı. KKTC Başbakanı Ünal Üster, geminin batma nedenini kara kutudan öğreneceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Larak Adası'nda İran'a ait iki noktayı vurdu. İran'da denizdeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Diyarbakır'da kuduz tedavisi gören 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz testi pozitif çıkmıştı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 3 şüpheli tutuklanırken merkezin faaliyetleri durduruldu. Hafta sonu 1 saat 27 dakika fazla uyumanın yüksek tansiyon riskini azaltabileceği belirlendi. Ancak uzmanlar aşırı telafi uykusunun ters etki yaratabileceği uyarısında

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Dört adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Smokin bizim işimiz.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: deyince vatan.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
6: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

0: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne açıklarında dün alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi kurtarıldı. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltında. Gemi faciasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Edinilen ilk bilgilere göre kalkıştan 25 dakika sonra geminin baş bölümünden kontrolsüz şekilde su aldığını fark eden kaptan, hızla rotayı çevirip limana geri dönme girişiminde bulundu. Ancak teknenin dengesini kaybetmesiyle bu manevra sonuçsuz kaldı. KKTC Başbakanı Ünal Üster, geminin batma nedenini kara kutudan öğreneceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Larak Adası'nda İran'a ait iki noktayı vurdu. İran'da denizdeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Diyarbakır'da kuduz tedavisi gören 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz testi pozitif çıkmıştı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 3 şüpheli tutuklanırken merkezin faaliyetleri durduruldu. Hafta sonu 1 saat 27 dakika fazla uyumanın yüksek tansiyon riskini azaltabileceği belirlendi. Ancak uzmanlar aşırı telafi uykusunun ters etki yaratabileceği uyarısında bulundu.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Başakşehir'le Kasımpaşa 1-1 berabere kalırken Eyüpspor Alanyaspor'u 2-1 yendi. Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak. Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Çorum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 21.30'da başlayacak.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika.
4: Yeni nesil

0: Otoekspertiz. Ekspertiz. RS Otoekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Antalya 36, Adana 33, Kayseri 25, Trabzon 27, Erzurum 22 ve Diyarbakır 34 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Otoekspertiz hava durumu

0: birazdan. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama
1: şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Ah yanar döner acayip.
0: Birazdan.
2: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Auto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Auto Rapor, Auto Expertiz.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
12: Otorapor, Otoekspertiz. Okula

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir
4: mutluluk getir. Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden

0: Üyelerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Anahtar teslim, mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
0: Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne açıklarında dün alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi kurtarıldı. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltında. Gemi faciasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Edinilen ilk bilgilere göre kalkıştan 25 dakika sonra geminin baş bölümünden kontrolsüz şekilde su aldığını fark eden kaptan, hızla rotayı çevirip limana geri dönme girişiminde bulundu. Ancak teknenin dengesini kaybetmesiyle bu manevra sonuçsuz kaldı. KKTC Başbakanı Ünal Üster, geminin batma nedenini kara kutudan öğreneceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Larak Adası'nda İran'a ait iki noktayı vurdu. İran'da denizdeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Diyarbakır'da kuduz tedavisi gören 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz testi pozitif çıkmıştı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 3 şüpheli tutuklanırken merkezin faaliyetleri durduruldu. Hafta sonu 1 saat 27 dakika fazla uyumanın yüksek tansiyon riskini azaltabileceği belirlendi. Ancak uzmanlar aşırı telafi uykusunun ters etki yaratabileceği uyarısında bulundu.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Başakşehir'le Kasımpaşa 1-1 berabere kalırken Eyüpspor Alanyaspor'u 2-1 yendi. Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak. Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Çorum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 21.30'da başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: Serbest piyasada dolar 48 lira 26 kuruş, euro 55 lira 96 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.704, yarım altın 22.432, çeyrek altın 11.218, gram altınsa 6.875 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Antalya 36, Adana 33, Kayseri 25, Trabzon

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
6: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
7: Paraflay'ın katkılarıyla
8: güzellikler dünyası.
9: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next. Ama dememek için ama

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı

0: ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
2: Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Başakşehir'le Kasımpaşa 1-1 berabere kalırken Eyüpspor Alanyaspor'u 2-1 yendi. Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak. Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Çorum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 21.30'da başlayacak.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi %0,25 puan düşüşle 14.604 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 26 kuruş, euro 55 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.820, yarım altın 22.450, çeyrek altın 11.222, gram altınsa 6.895 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Sen beni öldürdün mi? Çıldıracağım mı canım? Birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum sana.
0: Birazdan. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Ekspertise Dino
2: Bile. Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Türkiye alternatif müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen müzik gruplarından Adamlar, yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanıyor. Kendine has anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 31 Ağustos saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Reklam.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne açıklarında dün alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı. 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Soruşturmada kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı. Gemi faciasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Yolcu gemisinin batma nedeni kara kutunun bulunması sonrasında belli olacak. Türkiye'den giden dalgıç ekipleri ise yarın gemi enkazına dalış yapacak. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Larak Adası'nda İran'a ait iki noktayı vurdu. İran'da denizdeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da kuduz tedavisi gören 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz testi pozitif çıkmıştı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 şüpheli tutuklanırken merkezin faaliyetleri durduruldu. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamada bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemi tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren motorinin litresi 3 lira 60 kuruş artacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 903'e yükseldi. 4247 kişi ise aranıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatı verdi.

0: Reklam.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan. Giderler gider. Bir tek seni bana ekledim. Seni deli gibi bekledim. Giderler gider. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Trendyol Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Çorum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 21.30'da başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur

0: ikinci maçında bugün İzlanda'ya konuk olacak. Mücadele saat 22.30'da başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.641 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 26 kuruş, euro 56 lira 1 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.720, yarım altın 22.425, çeyrek altın 11.213, gram altınsa 6.885 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Antalya 36, Adana 33, Kayseri 25, Trabzon 27, Erzurum 22 ve Diyarbakır 34 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
2: Parafla'yı

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Okula dönüş

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil

0: eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne açıklarında dün alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi kurtarılırken 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Soruşturmada kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı. Kaptan ifadesinde meteoroloji verisinde sıkıntı olmadığını söyledi. Geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu belirten kaptan, kazanın bu şekilde başladığını ifade etti. Facianın ardından Kuzey Kıbrıs'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Yolcu gemisinin batma nedeni kara kutunun bulunması sonrasında belli olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 22 orman yangını soruşturmasıyla ilgili 15 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. 2 kişi ise aranıyor. İstanbul Sancaktepe

0: De alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da kuduz tedavisi gören 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz testi pozitif çıkmıştı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 şüpheli tutuklanırken merkezin faaliyetleri durduruldu. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamada bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemi tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren motorinin litresi 3 lira 60 kuruş artacak. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 903'e yükseldi. 4247 kişi ise aranıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatı verdi.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Ben Demet Sağroğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi. Tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM. Cümle alem burada.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.

0: 24 Radyo, haberin frekansı. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: sonuçlar. Alem Efendi. Birazdan.
1: Hani dünya tatlısı, bir düş kurardık heyecanla. İçli içli ağlardık o masum gözyaşımızla.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: Demir Pekşen. Abi ismin soy ismi diyor. Tam müdür ismiymiş zaten. Peki salça mısın millete? Yani böyle şeymiş, kök mü söktürüyorsun? Nasıl bir müdürsün?
1: Hayır, öyle değil. Yanımda da arkadaşım yani. Kendisine de sorabilirsin.
0: Ver bakayım. Ver telefonu ona ver.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar. Adınız nedir efendim?
2: Adem Bey diyebilirsiniz.
0: Adem. Efendim. Adem Bey nerelisiniz efendim?
2: Ben Afrikalıyım.
0: Afrika'dan geldiniz buraya. Peki Demir Bey nasıl bir yönetici? Tuşlara bas biz anlarız. Tuşlara bas. Yandan
2: bilmiyorum,
0: tuş.
2: Bilmiyorum. Belki de beni kovar bilmiyorum. O yüzden 10 numara diyebilirim yani adama.
0: Ya bize bir kere marabat telefon eder misin ya? Biz severiz.
2: Merhaba telefon.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Trendyol Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Çorum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 21.30'da başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur 2. maçında bugün İzlanda'ya konuk olacak. Mücadele saat 22.30'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.641 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 26 kuruş, euro 56 lira 1 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.720, yarım altın 22.425, çeyrek altın 11.213, gram altınsa 6.885 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası

0: Alem Efendi. Birazdan. Baksana halime gülme deli diye, gülermez bu gönül işine. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli. Reklam.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Ekspertise
2: Dynobile. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
7: Garanti BBVA.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
10: Türkiye alternatif müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen müzik gruplarından Adamlar, yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanıyor. Kendine has anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 31 Ağustos saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendim birazdan.
1: Zalim oyun bozan, sen de bu büyüde yanan.
0: Birazdan.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam. Podcastlerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.

0: bir tane tatlı vardı.
1: Ne?
0: Böyle lömbür lömbür sallanan.
1: Lömbür oğlum, Kütahya'ya mal. Evet, lömbür tatlısı. Benim arkadaşım var, çok güzel yapar lömbürü.
0: Hayır öyle bir şey
1: evet,
0: değil.
1: Evet, bayramda gittik, lömbürü yer misiniz dedim mesela. Tarif ettiğinizi anlamaya çalışalım.
0: Eliniz yumruk yapın.
1: Yumruk ya, evet.
0: Evet, yaptın. Hı. Şimdi böyle kıvrım kıvrım sallayın elinizi.
1: Oğlum ne anlatıyorsun?
0: Tatlıyı anlatıyorum.
1: Al.
0: Ama bana doğru sallama, yukarı doğru salla.
1: Vezir kolu. Parmağı değil bu, kolu artık.
0: Hayır, bunu şey olarak düşünün, o kıvamdaki tatlı olarak düşünün. Hani sallanınca
1: bu böyle... kıvamda mı tam? Böyle. Tam böyle mi? Evet.
0: Niye o kadar iştahlandın?
1: Canım çekti de ondan. Bu mu kıvam?
0: Ama bana öyle sallıyorsun da öyle değil.
1: Oğlum yumruk yap, salla dedin.
0: Yukarıya doğru, bana doğru değil.
1: Öyle mi?
0: Bir şey temas edince o öyle sallanıyor.
1: Temas edince sallanan
0: mesela
1: tatlı.
0: Taşıyorsun mesela, durdun bir anda lömbür lömbür sallandı o.
1: Oğlum jöle işte.
0: Jöle değil.
1: Krem şokola.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Gaziantep BK Teknik Direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Çorum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 21.30'da başlayacak. Amilli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur 2. maçında bugün İzlanda'ya konuk olacak. Mücadele saat 22.30'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.369 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 26 kuruş, euro 56 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 13 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.575, yarım altın 22.352, çeyrek altın 11.176, gram altın ise 6.862 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Antalya 36, Adana 33, Kayseri 25, Trabzon 27, Erzurum 22 ve Diyarbakır 34 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort & Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
3: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
4: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve ben geri geldim. Dur bir dakika, nerede? Herkese selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bir dakika, nerede? Heh. Halkın çocuğu değil o, biliyorsun, Jon Jon Hüseyin. Merhaba Jon Jon.
1: Merhabalar, merhabalar, merhabalar.
0: Ne yapıyorsun?
1: Vallahi özledim ya. Seni özledim.
0: Neremi mesela?
1: Sesini. Neremi? Sesini.
0: Thank you very much. Herkese teşekkürler sevgili dinleyenler. Sağ olun, var olun. Hani hoş geldin diyenler, onlar bunlar falan. Sağ olun, çok thank you, çok very much değerli dinleyenlerim. Mevzu başlar. Sezonu açıyoruz. Evet. Serdar Trafik'te yeni sezonu başladı sevgili dinleyenler. Serdar Yayın'da yeni sezonu gece başlayacak. Serdar Gökalp telefon şakaları da sevgili dinleyenlerim. Ne zaman başlayacak? Bir dakika, ona da tarihini vereyim. Bir saniye. Ağustos. Geçtik. Ağustos. 13'ünde. 13. Neyde başlıyor? 13 Eylül. Evet, 13 Eylül'de başlıyor. Onu çünkü biliyorsun, bir iki hafta ara verdik ona. Yar, ara beni arada bir. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Ne yaptın oğlum? Haberler sende. Değerli dinleyenler, 0536-901-8902. 0536-901-8902. Bir böyle hani uzun zamandır görüşmediğimiz insanlarla böyle "Vay baba, sen ne yapıyorsun?" deyip falan sarılıyoruz, selamlaşıyoruz ya. Bir onu yapalım. Ondan sonra konuyu verir. Başladığımız gibi devam ederiz sevgili dinleyenler. "Vay baba" falan. Evet kardeşim benim.
1: Beni bıraktın gittin buralarda. Şimdi geldin diyorsun ki ne yaptın, nasıl geçti?
0: Oğlum yani, senin yaşındayken ben de hep radyodaydım.
1: Ya hayır, öyle olur
0: mu? Ne ya, ben öyleydi. Senin yaş kaç yaşındasın sen? Söyleyeyim. Kaç yaşındasın sen, kaç yaşındasın?
1: Erkeğe yaşı sorulmazmış.
0: Erkeğe maaşı sorulmaz oğlum. Kadına yaşı sorulmaz.
1: 33.
0: Erkeğin maaşı, kadının yaşı kimseyi ilgilendirmezmiş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Ne yaptınız, dinlediniz mi başka radyo programlarını? Ben çok isterdim dinlemenizi, başka radyo programlarını. Ben çok isterdim.
1: Alem FM dinledik biz.
0: Tamam işte yani dinleyin. Burada... Bizim radyo aracı. Benim saatimde başka radyolara baktınız mı? İnşallah bakmışsınızdır sevgili dinleyenler.
1: Hani. Beni bıraktın gitti, Fatih zorbaladı burada beni.
0: Ne yaptı? Ne dedi?
1: Böyle yayında ooo, şimdi onu mu söyleyelim yani?
0: Ne dedi, ne yaptı ki?
1: Yok, zorbaladı.
0: Zorbaladı mı?
1: Senin yokluğunda, ha, senin yokluğunu şey fırsat bildi. Beni burada zorbaladı. Kırbaçlamadığı kaldı yani.
0: Anlıyorum kardeşim. Tamam tamam, geldim. Abin geri geldi.
1: Şimdi de o gitti.
0: Abin geri geldi işte, onlar, evet onlar gitti. Şimdi bir hafta radyo bana emanet. Bundan önce bir hafta onlara emanetti. Şimdi bana emanet sevgili dinleyenler. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902. Devgili dinleyenler diyecektim ya. Aslında doğru, devgili yani. Dev gibi dinleyenler, dev gibi dinleyenler. Hoş geldin Serdar Gökalp. Thank you very much. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Şu biri vardı, onu şimdi gördüm şurada. Hüseyin açar açmaz karşıma bir şey geldi. Hani biri dedim, özür dilerim. Bir şey gördüm. Açar açmaz geldi, böyle karşıma geldi. Şimdi valla tatil hiç gitmemiş gibiyim yani. Onu bana gösterdin ya direkt, hani açıldı. Böyle direkt karşıma çıktı ya. Ay. Ay yani.
1: Bıraktığın gibi biz de
0: ay
1: sana...
0: Ay yani, ay ya.
1: Ne yapayım yani?
0: Ay ya, vallahi billahi ya. Ay ya. Evet, dur bakalım. Alem Efendimiz sabah açıp akşamki, sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Thank you very much sevgili dinleyenler. Sağ olun, var olun, teşekkürler. 536-901-8902. Geldi gönlümün efendisi. Sağ olun.

0: Yıllarca böyle yediniz beni. Hoş geldin, özledik. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Çok thank you. Çok verim aç. Benim için yaz bitti. Sizin için var mıdır? Yok mudur? Beni enterese etmez. Ben bilmiyorum. Benim için bitti. Söyleyeyim. Güzel. Yani dinlendim mi? Hayır. Kafam boşaldı mı? Yoksa dinlenmedim. Oğlum bu yollar nedir ya?
1: Hangi yol?
0: Bu, yani Türkiye'nin bu yolları. Oğlum herkes, bu kadar insan nereye gidiyor? Nereden geliyor? Ne yapıyor ya?
1: Göç işte, yaz bitti, hepsi buraya geliyor tekrar.
0: Oğlum Allah aşkına bırak, herkes mi zengin tatil yapıyor? Ben bilerek bu mevsime kadar kaldım ki orada burada falan uğraşmayalım diye. Oğlum bu nedir ya?
1: Sen yokken demek ki zenginleşenler olmuş.
0: Deniz buz gibi bir kere, onu söyleyeyim. Deniz buz gibi.
1: Antalya mı gittin?
0: Yok, Antalya değil. Aynen. Önce ben sözümde dururum biliyorsun. Önce Beks Otel'e gittim. Önce. ya kıskanç. Seni kıskanç seni.
1: Gördük.
0: 2-3 gün oradaydım. Oradan ayvallah. Gördüğüm, gözlemlediğim şeyleri anlatacağım. Ama ben diyorum ki şöyle işte bir hani merhabalaş. Oğlum heyecanlıyım lan, ilk defa radyo programı yapıyor gibiyim valla.
1: Ben varım. Şey yapamazsın.
0: Ondan mı diyorsun?
1: Tabii.
0: Yani heyecanım da mı ondan diyorsun?
1: Hayır, heyecanım benim değil tabii ki.
0: Allah. İlk defa radyo programı yapıyor gibiyim. Yanıma tablet götürdüm. Ben hani şimdi bu Aralık gibi falan tek kişilik gösterilere başlamayı düşünüyorum ya.
1: Evet.
0: Lan böyle bir şeyler yazarım falan filan diye. Tableti götürdüm, getirdim. Başka hiçbir şeye yaramadı. Ay, film bile seyretmedim.
1: Yani
0: tableti götürdüm, getirdim. Hiç elime almadım.
1: Ne yaptın diye sormaktan
0: uyudum kanka. Ha, uyudum.
1: Bunu moruk. Duydum ya. Tamam.
0: Uyudum. Hatta bana şey yani şimdi Bex'te şaşırdılar ama ondan sonraki gitmiş olduğum yer arkadaşlarım mekanı. Onlar çok şaşırmıyorlar. Bana göre tatil nedir biliyor musun? İstediğim saat kalkayım, istediğim saat yatayım, yiyeyim, içeyim, gezeyim, eğleneyim filan. Budur yani. Millet hani böyle sabah saat 5'te falan kalkıp denize gidiyor yani.
1: Güzel.
0: Lan oğlum neyi güzel 5'te? Lan bana dünyaları verdiler de 5'te kalkıp yayına gelmedim ben. Denize gider miyim? Ha işte herkes şahit, sor.
1: Tam dünyayı verememişler.
0: Yok. Dünyaları verdiler. Dedim ki koyacak yerim yok. Sağ olun. Teşekkür ederim. İhtiyacı olana verin dedim. Sağ olun dedim. Teşekkür ederim. Seni özledim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Hoş geldin. Tatil yaramış, ses güzel. Depoyu doldurmuş. Araba gibi olmuşsun demiş efendim. Thank you efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz ne yaptınız? Ne ettiniz? Onu da bir yazın bana. 536-901-8902. Bir de şimdi şöyle bir olay var. Dinleyiciyi de şimdi toparlamak lazım biliyorsun. Şimdi bak burada 2 hafta mesajlar gelir şimdi. Aa siz geldiniz mi ya? Aa geldiniz mi ya siz? Vallahi hiç geldiniz mi ya? Serdar Reis hoş geldin. Havada kaldık, ne dinleyeceğimizi bilemedik. Ben çok isterdim vallahi, bak gerçekten. Canı gönülden söylüyorum. Bunu başka birisi söyler mi bilmiyorum. Hani dün hemen kimseyi şöyle yapmaya. Ben çok isterdim yani. Benim saatimde başka radyolara bakmanızı, başka radyoları dinlemenizi. Çok isterdim. Çünkü anlatınca olmuyor. Görmeniz lazım. Yani çok isterdim. Keşke baksaydınız. Baktınız mı bilmiyorum. Ya da yıllar önce zaten bakıp abi gerek yok, biz onu yıllar önce denedik diyenler içimizde mi acaba? Bilmiyorum. Jandarma çevirmesine denk geldim.
1: Aa polise evet. Gelmedi, jandarmaya mı denk
0: evet, geldim? Evet, jandarma çevirmesine denk geldim. Camı açtım böyle yap. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nereye? Tatile. Devam edin dedi. Devam edin dedi. Sadece bu. Nereye gittim hiç sormadı yani.

0: Keşke bu gece böyle programı. Abi ne olur benden uzak durun ya. Ne olur lütfen ya.
1: Adam tatilden
0: geliyor. Abi lütfen ya. Benden uzak durun ya. Ne olur ya, ya lütfen. Allah. Nerede benim tesbihim? Dur ha. Ne olur benden uzak durun abi. Lütfen. Ya buna çok sardım insan.

0: Bunlar yanlış anlıyorlar ya. Dinleyiciye açıkladım da bunu. Mesela dışarıda falan beğenmediğim bir şey olunca şey diyorum mesela. Bu bende böyle hani lanet olsun gibi bir şey oldu bu bende. Hani benden uzak dur abi diyorum. Atıyorum bak neyde dedim en son. Arkadaşlarım bir organizasyon yapmışlar. Hadi oraya gidelim dedim ki oğlum benden uzak durun.
1: Ama yani çok tedirgin edici bir cümle değil mi bu?
0: Bilmiyorum yani şey gibi. Hey lanet olsun der gibi alıştım buna.
1: Yani. Hayır bu çok yani rencide edici. Mesela ben gel abi nasılsın ya hoş geldin benden uzak.
0: Sen ol canım rencide.
1: Hayır.
0: Sen ol oğlum rencide bana ne ya.
1: Ben niye oluyorum ya rencide?
0: Sen ol bana. Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi? Bir hafta gittim senden uzak kalmak bana çok iyi geldi. O bak her an fikrim değişebilir. Senden temelli de uzak kalabilirim artık.
1: Şöyle yapalım. Sen bunu bir daha deneyimle diye bir hafta da ben uzak kalayım.
0: Kim?
1: Ben.
0: Yok öyle yok. Ona ben karar veremem.
1: Tamam.
0: Ona ben karar veremem. Veririm de veremem.
1: Ben gerekli mercilerle konuşup bir hafta benden uzak kalmanı istediğini söyleyebilirim yani.
0: Veririm. Serdar Bey böğüyü neden bıraktınız böyle? Abi ne olur uzak durun benden. Ne olur diyorum bak. Ne olur. Şaka şaka ya. O öyle uzak durun falan artık böyle. Nereden kaptıysam bunu galiba bir karikatürde gördüm bunu. Bir karikatürde bir adam kadına şey diyor. Seni çok seviyorum Necla diyor. Kadın da diyor ki benden uzak dur.
1: Ama yani normal.
0: Benden uzak dur. Galiba oradan. Böyle abicim olduğu kadar var. Teşekkür ederim iyi akşamlar.

0: Çalıştın mı?
1: Neye?
0: Günün konusu ne?
1: Ben günün konusunu bir yaz değerlendirmesi yapalım istiyorum ama.
0: Ne yazı ne değerlendirmesi?
1: Şimdi yazın başında ne hayallerle yola çıktınız? Yaza nasıl girdiniz? Şunu yaparım, bunu yaparım. Geldi 31 Ağustos, yarın 1 Eylül.
0: Hiç beğenmedim.
1: Ama yani sen tatilini yaptın tabii.
0: Beğenmedim oğlum, konuyu beğenmedim.
1: Sen tatilini yaptın tabii. Evet.
0: Beğenmedim. Evet, başka? Başka ne yaptım oğlum? Bıraktığım yerdesin hala. Geldim yine, ne hala yapayım, bıraktım işte, yerdesin.
1: Ne yapayım? Buradayız.
0: Hala şey, yani. Aynen. Öyle değil. Şey olarak ya, kafa olarak bıraktım yerdesin. Evet, fiziki evet, olarak evet, değil. Evet. Yani. Bu geçen hafta bana dedi ki, abi seni bir yerden götüreceğim dedi. biz normalde Hüseyin'le iki motosiklet gidiyoruz. İşte önlü arkalı. Bu bana diyor ki, abi beni takip et, bir yerden götür, şu ara yolu atlatacağız dedi. İstanbul'da efendim bu basın ekspres yolunda gizli bir köy varmış. Ben de yeni gördüm. Köy, yani bir köyden geçtik biz. İstanbul'un göbeğinde bir köyden geçtik. Böyle yollar toprak, işte ne bileyim, keçiler koyunlar otluyor gece 3'te filan. Hani ayaklar düz. Keçi midir değil midir bilmiyorum ama. Bu da durdum dedi ki, oğlum sen burayı nereden biliyorsun dedim. Şans eseri buldum abi dedi. Ya. Oğlum orada köy lan, bir o, orada bir zaman kırılması var. Orası bence ne bileyim şuradan gidince falan Yozgat'ın bir köyüne çıkıyor orası. İleriden tekrar Florya'ya bağlanıyor.
1: Ama senin sana yokluğunda gelişti. Asfalt falan döktüler oraya.
0: Oraya.
1: Evet evet.
0: Vallahi mı ya?
1: Tabii canım.
0: Allah Allah.
1: Ya uzun süredir yoksun ya, o yüzden. Su
0: gibisin gafil. Anlıyorum. Vallahi heyecanlıyım ya. Gerçekten heyecanlıyım. Niye bilmiyorum.
1: Ama heyecan güzel ya, değil mi?
0: Ya normalde böyle bir yere gidip geldiğim zaman falan olmuyor. Bu sefer bir heyecanlıyım, bilmiyorum. Neyden kaynaklanıyor hiç bilmiyorum. Ya.
1: Geldiğin için mi, gittiğin için mi?
0: Geldiğim için böyle sanki şey gibi. Yani yeni başlıyormuşum diyor. Sanki sen, sene 1999, ben mikrofon. Merhabalar, Teoman'dan görümceler şimdi radyonuzda.
1: bu güzel bir şey değil mi ya? Bence hoş yani.
0: Oğlum demagoji yapma bize. Ne olur ya. Sen yine başka radyo programlarına girdin tabii değil mi bir hafta?
1: Tabii.
0: Şimdi bunun ayarını ben nasıl... Arkadaşlar bak, bunun ayarını ben yapıyorum, Fatih ile Umut bozuyor. Bunu ben yapıyorum, Fatih bozuyor. Ben yapıyorum. Çocuk ayar tutmamaya başladı artık.
1: Bu arada ben...
0: Onun bir adı vardı, söylemek istemedim yayında.
1: Fatih'e de bunu yayında dile getirdim.
0: Ne dedin?
1: Dedim ki yani Serdar Gökalp böyle böyle diyor. Seni yayına giriyorum, ayarlarımı bozuyorsun. Gidiyorum, toparlayamıyor diyorum.
0: Evet dedi. Abi böyle bir şey yok ya. Ben çocuğu ayarlıyorum, ondan sonra bozuyor. Bu şey gibi düşün yani. Evdeki televizyon ayarı gibi düşün.
1: Ama o da aynısını diyor. Ben şimdi ne yapacağım yani?
0: Neye aynısını diyor? Oğlum Fatih zaten yıllardır ben ne desem aynısını diyor. Onda sıkıntı yok.
1: Benim mi? Benim de, benim de bir ayarım bozuldu yani.
0: Onda yani onda bir şey yok yani. Merak etme, Hüseyin o heyecanı öldürür iki güne demiş efendim. İki gün çok ya, ben yarım saat veriyorum.
1: Kim demiş onu?
0: Ben yarım saat. Sana ne oğlum? Allah Allah. Sana ne? Kim demişmiş? Tişörtler gönderildi mi?
1: Gönderildi.
0: Sıfırdan başlıyoruz şu an.
1: Sıfırdan başlıyoruz.
0: Tamam, sıfırdan başlıyoruz. 0536-901-8902. 0536-901-8902. Değerli dinleyenler. Değişmiş dediğiniz ne var? Değişmiş dediğiniz ne var? 536-901-8902. Değişmiş dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Evet Hüseyin'cim, örneği senden alalım. Değişmiş dediğin ne var?
1: Vallahi
0: değişmiş dediğin ne var? Söyle bana.
1: Böyle tatil mekanları çok değişmiş ya.
0: Neyi?
1: Mekanları.
0: Her yerde DJ var ve hep ünlü DJ, hiç adını bilmiyoruz.
1: Herkes DJ oldu ya.
0: O bir dönem öyleydi. MSN dönemi öyleydi. Herkes DJ'ydi. Manken, çoluk, çocuk, dede, yaşlı, genç. Herkes de şu anki içerik üreticisi gibi. Herkes yayıncı. Şu herkes. Herkes yayıncı ya.
1: Ama şimdi daha çok elektronik müzik yapıyorlar o DJ'ler.
0: Ama bir ara sardılar. Bir ara herkes emlakçıydı biliyorsun. Evet. Şöyle dükkanlara hayranım. Giriyorsun mesela şey, köy yumurtası bulunur. Gönen'de 700 metrekare arsa. Onun altında mesela işte spa salonumuz mevcuttur. Onun hemen yanında işte PVC yapı, sineklik yapılır falan. Her şey olan dükkan var yani, her şey. Biliyor musun o dükkanı?
1: Hırdavatçı işte.
0: Lan ne hırdavatçısı? Market normal gibi, köy yumurtası bulunur.
1: Ha, çerçi.
0: Öyle yazıyor. Yanında mesela işte Üsküdar Salacak'ta 3+1 kiralık daire. Onun altında Gönen'de sahibinden arsa. Onun hemen yanında mesela Erzincan balı gelmiştir filan. Böyle öyle dükkanlar var, biliyor musun?
1: Biliyorum biliyorum, var onlardan. Ama o ev konusu biraz da komisyon güzel ya, tatlı geliyor.
0: Ne var?
1: Komisyonu güzel evin yani, tatlı geliyor insana, ben
0: hiç
1: de yaparım.
0: Hayatında komisyonculuk yaptın mı? Bir şey satıp para aldın mı hiç karşı? Komisyonculuk yaptın mı hiç?
1: Komisyonculuk yapmadım da kendi aldığım şeyleri ikinci el satmışımdır yani. Mikrofon falan.
0: Ya ben şu işleri hiç paraya çeviremiyorum, biliyor musun ya? Ben hiç, yani ben hiç satmayı denemedim gerçi de. Hiç. Benden genelde arabayı bedava almaya çalışıyorlar.
1: Öyle bir şey olabilir mi? Arabayı nasıl bedava almaya çalışıyorlar?
0: Hani bedavaya getirmeye çalışıyorlar. Mesela en son bir çocuk 6 ay falan yazdı bana. Yayına mayına falan yazdı. En son şey dedi bana. Hiç tahmin ettiğim gibi bir insan değilmişsiniz dedi bana. 1 milyon 800'lük arabayı 1 milyon 200'e vermediğim için. Tahmin ettiği gibi bir insan değilmişim ben.
1: Başkasına yazsalardı dayak falan yerdi. Herhalde.
0: Bilmiyorum. Araba 1.800'dü. Çocuk beni normal şeyden, ilandan bizimkileri aramış. İlgilenen kardeşleri. Onlar da demişler ki abi sahibiyle görüşelim. Bir şekilde dinleyici çıktı. Her gün yazıyor. Hani araba bir, abi en son kaç olur? Abicim o olur. Abi 1.750 olmaz mı? İyi hadi tamam dedim. 1.750 olsun. Tamam hadi 1.750 olsun. Tamam dedi, bu cevap yok. Ertesi gün abi 1.600 param çıkıyor. Kardeş yani yorma beni filan. Abi 1.500 olmaz. 1.200'e kadar indi. Sonra babasıyla filan yazıyor. Abi merhaba, babamla dinliyorum. Babam da hayranına sizin. 1.200 olmaz ufak. Olmaz abi, olmaz abi. En son şey dedi. Abi hiç radyodaki gibi değilsin dedi bana. Tabii ben radyoda zaten şey yapıyorum. Mezat yapıyorum. Şimdiki arabamız 2 milyondan çıkar. Yayında mal satıyorum ya ben. Onun için değilsin dedi bana yayındaki. Bir de sen dert oldun başıma. Bu aşk artık en son derken nereden çıktın karşıma? Aşkın adını anmayın. Abi iyi yayınlar. Tarih saat vermedim. Bir gün lazım olursa diye hatırlatıyor. Evet ya. Lazım oluyor sonra. Yıllar sonra lazım oluyor. Tarih saat. Ben hala bu arada 2008 ve öncesi kendi yayın kayıtlarımı bulamadım sevgili dinleyenler. Yok bulamadım ya. Hemen ben bir daha söyleyeyim. Değerli dinleyenler, 31 Ağustos Pazartesi. Ben Serdar Gökalp. Burası Alem FM. Serdar Trafik'te başlar. Bu arada dün yayında değildik. Coşku dolu Zafer Bayramımızı bir kere daha kutluyorum sevgili dinleyenler. Bir kere daha kutluyorum. Podcast dinlerken arama geldiğinde tekrar programı kapatıp açmak lazım. Düzelmesi için. Buna bir çözüm bulur musunuz? Öyle değil ya. Ben yolda şeyden podcastlere baktım birazcık. O arada aramalar falan geldi. Kapatınca kaldığı yerden devam etti. Ben de. Siz de öyle mi? Bilmiyorum. Nesil çok değişmiş. Nesil. Yeni nesil çok güzel ve çok yakışıklı değil mi?
1: Evet.
0: Kızları çok güzel, erkekleri çok yakışıklı. Maşallah kardeşlerime. Evet. Yeni nesil öyle çok güzel. Bizde bizim zamanımızda bıyıklı kız vardı arkadaşlar. Yani bıyıklı kız vardı.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: 24 Radyo, haberin frekansı.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
12: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
13: Getir, bir mutluluk getir. Ekspertise Dynobile.
2: Reklam.
14: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız?
15: Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz.
14: Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
16: Parafly'in katkılarıyla.
17: Güzellikler dünyası.
18: Parafla Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
16: Parafly'in katkılarıyla.
17: Güzellikler dünyası.
0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: beni bulur. Tut elimi.
1: İnsanlar çok değişti. O öyle her grup için, her jenerasyon için öyle. Hani 50 yılında doğmuşa sor, çok değişti insanlar. 60'ta sor, çok değişti. 70'te çok değişti. 80, 90, 100, 110, 100. Hepsi çok değişti. Hepsi. Eskiden bahçeli evde yaşamak fakirlikti. Şimdi zenginlik çok değişti demiş. Ama şimdi bahçeden bahçeye fark var. Hem Hüseyin.
2: Ya zengin olanlar çok değişti deniliyor ya mesela. Değişecek tabii. Nasıl yapacağız? Mesela eski hayatı gibi davranamaz ki.
1: Benim bir arkadaşım var. Kendisi de iyi bir gazetecidir. Şimdi söylemeyeyim, çocuğu hedef göstermeyeyim. İyi bir gazetecidir. Gerçi daha çok şimdi sosyal medyaya yöneldi daha çok. Oralarda yapıyor işte haber içeriklerini filan. Bayağı da takip ederiz yani. Siz de edersiniz gördüğüm kadarıyla. Bu bana devamlı diyor ki abi köydeyim, köy evindeyim, bir kere gelmedin. Köy evindeyim, gelmedin. Köy evindeyim, gelmedin. Arıyorum, ne yapıyorsun? Köy evindeyim abi. O beni arıyor, ne yapıyorsun? Abi köydeki eve geldim filan. Şimdi köydeki ev, hayal et. Köy ev değil mi? Köydeki ev değil mi?
2: Evet.

0: Sakarya civarında bir yerde. Bir gün Ankara'dan dönüyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz şeyler, paneller vardı hatırlarsanız birkaç sene önce. Buna telefon açtım, dedim ki ne yapıyorsun? İyi dedi, dedim köy evi. Abi dedi köy evindeyim dedi, at dedim konum geliyorum. Ama dedim iki kişiyiz. Abi dedi sıkıntı yok, tekim zaten, gel. Oğlum gittik köy evi dediği. Hani köy evi. Ne geliyor aklına bir anlat mesela, köy evi ne geliyor aklına?
1: Kerpiçten yapılmış.
0: He, değil mi? Yani
1: ha, öyle evler.
0: Küçük, gittik. Bu böyle köyden ayrı bir yerde, kendine ait yolu var. Tamam mı? Yolun başında böyle demir sürgülü böyle şey var böyle.
1: Kapı.
0: Kapı var böyle. Hani yanında aslan var, kaplan var böyle heykelden böyle. Gidiyorsun böyle, tamam mı? Ne diyorsun oğlum?
1: Ya bir şey demiyorum ya şey.
0: Gidiyorsun böyle, gidiyorsun. Eve geliyorsun böyle, ev böyle ağaçların arasında falan böyle, tamam mı? Salona giriyorsun, salonda şömine yanıyor. Böyle yukarıya bir merdiven çıkıyor, öbür taraftan başka bir merdiven çıkıyor. Ev iki katlı ama iki katı da farklı mesela. Sağdaki merdivenden çıkarsan evet ikinci kata çıkıyorsun. Soldaki merdivenden çıkarsan başka bir ikinci kata çıkıyorsun. Odaların hepsinin içerisinde orman manzaralı böyle birer kişilik jacuzzi. Kapıda ATV'ler falan. Bana şey diyor ki abi akşam mı çıkalım sabah mı? Nereye oğlum dedim. Abi dedi ATV var ya dedi kapıda. Vallahi sen geldin de sen bu işleri seviyorsun, kullanacağız artık. Yani dedi öyle dedi, kalıyor dedi. Tamam mı? Herkes de onun adını yazmış. Herkes de. Sonra döndüm diyor ki lan köy evi, köy evi, köy evi diyorsun. Yani köy evi dediğin şuraya havuç çekersin, şurada patlıcan olur, şurada bir teyzecik çalışır filan değil mi?
1: Tabii canım.
0: Evet, bir tane amca gelir böyle elinde horozla. Kümesten çıkardım oğlum bunları falan diyor. Lan böyle bir şey yok, her şey otomatik. Kapıda ATV'ler. Bir tane Japon böyle iki kişilik şey, çok eski böyle samuray böyle bir dört çeker gördüm böyle arka tarafta. Bu ne dedim? Abi onu da topladık da buralarda binelim diye, buna da binemiyoruz ya dedi. Köy evi. Sen buralı mısın dedim. Yok dedi. Sakaryalı da değil yani. Hani köy evi, köy evi, köy. Şimdi köy evi var, köy evi var. Ama gördüğüm en değişik köy evlerini Karadeniz'de gördüm sevgili dinleyenler.
1: Ama onlar başka bir boyut
0: yani. Oğlum öyle değil. Yapılışı falan değil. Gerçekten böyle yokuşun başına ev yapmışlar. Bu evet. Ayrı bir şey. Hani böyle fındığın böyle yük böyle orada böyle 90 derece açılan böyle. Hani evin düz durma mümkün değil yani. Duvara çak daha iyi. Bu bir yetenek. Bu ayrı. Ama enteresan köy evlerini hani Karadeniz'de gördüm dememin sebebi şu. Şimdi Allah rahmet eylesin. Büyükleri vefat etmiş. Mekanları cennet olsun. Bunlara miras kalmış. Hani üç kardeş mesela. Oğlum evi ortadan üçe bölmüşler. Hani bir yere gidiyorsun mesela, mutfak var mı diyorsun. Diyor ki mutfak amcamların tarafında falan. Diyor salon nerede? Salon halamların tarafında, oraya şey olmuş ya. Evi böyle bildiğin ikiye bölmüşler. Ben bir arkadaşımın evine gittim. Miras kalmış. Bölüşememişler midir nedir? Bak yemin ediyorum, şaka yapmıyorum. Vallahi mutfak yan evdeydi. Tamam mı? Ama kullanabiliyorlar. Dedim ki lan bunun mantığı ne? Madem kullanıyorsunuz yani, beraber kullanıyorsunuz, niye böldürdünüz? Mutfak yan evde. Tuvalet bizim tarafta kalmış. Yani biz üç arkadaş gittik. Ben bir arkadaşımla beraber bir odaya sığdım. Öbür arkadaş yan evde kalmak zorunda kaldı. Falan. Evin arasında. Yani böyle alakasız mesela. Üç tane çocuk var. İki katlı kerpiç köy evini üçe bölmüşler. Nasıl? Ama bildiğim böyle satırı koyup bölmüşler oğlum yani öyle.
1: Tuvalete gideceğim ben. Nasıl yapacağız onu?
0: Vallahi bak değerli dinleyenlerim. Bu şimdi bana inanmaz kendi gözüyle görmediği için. Böyle ben Karadeniz'de gördüm. Tabii diğer taraflarda var mı bilmiyorum. Böyle mirastan kalıp bölüşenmeyip de mantıksız bölüşülen evler var mı köyünüzde? İlla ki yazarlar bak. Ben oğlum bizzat öyle bir evde kaldım diyorum. Tuvalet yan taraftaydı ya. Ne yaptınız diyorum. Abi amcamlarla şey oldu, bir papazlık durumu oldu. Ama sonra şimdiden barıştık, şimdi kullanabiliyor. Mesela kavga etmişler, evi ortadan ikiye bölmüşler moruk. Amcasıyla bu ortadan ikiye bölünmüş. Sonra şey oluyor mesela. Abi dayıma zamanında evin parasını vermişler. Şimdi dayım almadım diyor, iddia ediyor almadım diyor. Şimdi mesela öbür tarafta dayıma kaldı falan diyor.
1: Yani bak, peki her an kavga ederlerse dayısıyla amcasıyla tuvalete falan mutfağında ne yapacak?
0: Oğlum yapacak? Ediyorlar işte, onun için var o duvar. Mesela kavga ediyor mesela, adam diyor tuvalete gelmeyin lan artık diyor. Anladın mı?
1: Bu adamlar nereye?
0: Peki? Gelmeyin lan. Nereye gülecek bu adamlar? Nereye gülecek? Al bak bizim evimiz öyle demiş, al bak arıyorum. Her bahçede mezar var demiş. Tövbe estağfurullah, biz başka bir şey diyoruz ablacığım ama. Evet şöyle. Dur bakayım. Tak. Çalıyor mu?

0: Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Köy eviniz böyle mantıksız mı bölündü mesela? Mutfak amcanızda, tuvalet sizde, evet, filan. Böyle mi?
0: Öyle ama sonradan herkes kendi tarafına mutfak

0: sonra o kendine yaptı o tarafta.
1: Ben gittiğimde şeydi hanımefendi, bir arkadaşımızın evine gitmiştik biz. Ev ortadan ikiye bölünmüş mesela, benim kaldığım yerde tuvalet yok. Yan evde o da şöyle olmuş. Bunlar kavga etmişler. Evi ortadan ikiye bölmüşler. Böldükten sonra barışmışlar. Onun için kullanıyorlardı yani ortak.
0: Ya bizim de amcam kendine tuvalet banyo yapana kadar bizim tarafa geldi.
1: Evet.
0: Çocuklarıyla birlikte orayı kullandı. Sonra yapınca gelmemeye başladı ama ortadaki kapı yine şey kilitli falan değil. İstediğimiz gibi girip çıkabiliyoruz.
1: Bunlar anladım. Yani amcanız kendi evine tuvalet yapana kadar sizin evin içine geliyordu.
0: Evet.
1: Evet, ben geliyordu yani. Böyle demeyin öyle. Allah Allah, aşk olsun.
0: Evet, evet geliyordu. Yani Karadeniz biraz tuhaf ama şey, siz öyle hani küslüğe falan bakmayın. Onlar bir süre sonra gazları geçince gene oturup muhabbetlerini ediyorlar. Normal hayatlarına dönüyorlar yani.
1: Anladım. Siz neredensiniz efendim?
0: Ben Artvinliyim ama şu an Yalova'da yaşıyorum, evliyim.
1: Yalova'da yaşıyorsunuz, evli. Gidiyor musunuz hiç şey Artvin'e?
0: 15 gün önce falan geldim Artvin'den.
1: Evinizin bahçesinde hep mezarlık varmış. O ne Kazıklı Voyvoda'nın şeyi gibi. Niye öyle? Eskiden kalma herhalde.
0: Yo, eski değil. 3 yıl önce amcam vefat etti. Onu onun bahçesine gömdüler. Yan bahçede babamın bir kuzeni vefat etti. Onu da kendi bahçesine. Karadeniz'de öyle. Genelde herkes kendi bahçesine gömülüyor.
1: Allah rahmet eylesin. Köy mezarlıklarını biliyorum. Hatta dışarıdan köyden olmayanı falan da şey yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Evet. Bir yerde şöyle bir şey oldu. Köy dışarıdan göç almış. 2-3 aile oraya yerleşmiş. Vallahi tam nerede hatırlamıyorum. 2-3 aile oraya yerleşmiş. Bu ailelerden işte işlerinden bir vefat söz konusu olmuş. Köylü demiş ki abi buradan ev almış olabilirsiniz, yaşıyor olabilirsiniz ama bu köylü değilseniz, bizim mezarlığımıza gömmezseniz güzel olur demiştir.
0: Doğrudur, oluyor öyle şeyler maalesef.
1: Anladım, peki.
0: Yol geçince falan yol geçmesine müsaade etmiyorlar mesela. Yerlerinin bölünmesini istemiyorlar.
1: Sonra da yol yok deniliyor ama biliyorsun.
0: Aynen yani. Öyle. Ben Karadeniz biraz değişik bir yer ya ama yine değişik.
1: Şimdi ben de Karadeniz'de gördüğüm için örneğini oradan verdim ama mesela atıyorum Ege'de var mı böyle mesela değerli dinleyenler? Hani miras kalmış, anlaşamamışlar, evi ortadan ikiye bölmüşler. Ya da ne bileyim doğuda var mı, güneydoğuda var mı? Ya da Akdeniz'de var mı? Hani Marmara bölgesinde vardır herhalde. O bu neyse yazsınlar bir bakalım yazsın. Ama mesela Ege'de var mı mesela Ege'de? Ege'de var mı ya da Akdeniz'de var mı? Bir dinleyen varsa yazsın bana, size zahmet. Hanımefendiciğim sağ olun, teşekkür ederim, görüşürüz.
0: Rica ederim, görüşmek üzere.
1: Sağ olun, teşekkür ederim efendim, görüşürüz. 0536-901-8902 0536-901-8902. Değerli dinleyenler, hiç damda yattın mı?
2: Yatmaz mıyım ya?
1: Zaten yatmadın, sen ne biçim Anteplisin diyecektim.
2: Hayır, yattım tabii.
1: Ben ilk damda yattığımda bana damda yatalım teklifi geldi. Ben
2: böyle kurumsal bir teklif herhalde.
1: Kahramanmaraş'ta bu öyle arada.
2: Damda
1: evet.
2: Yatar mısın benimle?
1: Kahramanmaraş'ta. Diyarbakır'da olabilir, hatırlamıyorum. Ben şimdi dam deyince şimdi abi tamam biliyoruz ediyoruz sizin sayenizde de. Hani dam deyince böyle yukarı çatı katı falan bir şey zannettim. Çıktık açık alan.
2: Boş.
1: Evet. Dedi burada mı yatacağız, burada. Çok çok iyiydi ama. Çok iyiydi ya.
2: Yani şöyle düşün, ya yuvarlansan aşağı düşebilirsin.
1: Evet evet.
2: Öyle bir dam.
1: Onun için ortaya yatarlar.

0: Ege'de genelde iki kardeşiz. Malları bölüşemiyoruz. O yüzden avukata verip üçe böldürüyoruz demiş efendim. Üçe, hani bir kısmı da avukata mı gidiyor? Dava parası falan filan. Öyle mi oluyor?
1: Yok,
0: acaba
1: kendime de bölerim mi diyor mesela.
0: Yani bilemiyorum. Dur bakayım, arayayım. Anlamadım, niye üçe bölüyorlar? Onu anlamadım ya.
2: Alo.
0: Alo.
2: Buyurun.
0: Ben hemen buyur. Bana iki lahmacun fındık olsun biri. Hüseyin'cim ne istersin?
1: Ben de bir çöp şiş alayım.
0: Bir çöp şiş. Ayranlar kapalı olsun.
1: Benim açık olabilir ya.
0: Öyle lahmacuncu gibi buyurun diye açı sipariş veresi geldi insana hanımefendi. Hani. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Kiminle dans ediyorum? Kimsiniz?
2: Gökçe ben.
0: Gökçe ben. Neredensiniz Gökçe ben?

0: Nereden? Efendim?
1: Yok. Gülmeden arıyorum.
2: Hani bu gülmeden anlamam mı? Mesela bak bana sorar mısınız lütfen? Neredensiniz diyorsunuz. Aynen senin cevabını yapacağım. Neredensiniz diye sor bana.
1: Neredensiniz? Çok belli, İstanbul.
2: Yani ya İstanbul ya yurt dışından yeni geliyorum da. İkisinden biri.
1: Evet. Gurbetçi, havadayım. Gurbetçi sesin aman, evet.
2: Evet, diyor ki Ege'de genelde diyor iki kardeşiz diyor. Hani benim tanıdığım Egeliler var mesela 7-8 kardeş, siz geneli bütün Ege'ye kendinize yaydı, bütün sülaleyi, yani Ege halkını siz zannettiğiniz için en başta tebrik ediyorum size. Tamam,
1: yok, en başta. Genelde mesela 2-3 oluyor diye ben öyle gözlemledim ama tabii daha kalabalık aileler de var tabii. Bence.
2: Siz kaç kardeşsiniz?
1: 2 kardeşiz.
2: Herhalde mahkemeliksiniz.
1: Zer bir şeyler öyle.
2: Ya. Ne oldu, bir şey soracağım. Vallahi hanımefendiciğim, yani Gökçe ben neyi paylaşamadınız? Yani ben bir komedi programıyım. Ben bana söylediğinizde maytap yapmakla benim görevim bu. Sigortam bundan yatıyor. Söyleyin gülelim birazcık. Siz de güldüreyim. Neyi paylaşamadınız?
1: Şöyle işte diyelim ki bir baba var. Bakım sürecinde bir kardeş biraz daha elini taşın altına sokuyor gibi. Sonrasında sonuç öyle oluyor diyelim.
2: Anladım. Mal bayağı var demek ki, yani çok girmediğine göre.
1: Şimdi Ege deyince biliyorsunuz sahil şeridi biraz daha. Eskiden tabii kızlara verilmiyormuş. Şimdi eskiden böyle bataklık diye kızlara verirlermiş bunu. Sonra bütün enişteler, damatlar zengin olmuş.
2: Anladım. Şey mi? Kardeşiniz erkek mi?
1: Evet.
2: Oo baby, tam bela yani. Oo baby. Oo. Ne kadardır sürüyor efendim dava?
1: Vallahi bir 5 sene var herhalde.
2: Sana bir şey diyeyim mi ama ablacığım? Senin ses tonundan anladığım kadarıyla sen adamın tişörtüne kadar alırsın vallahi. Ben tişört diyebildim, özür diliyorum. Yani sen hani şu ses tonu hiç kimseye hiçbir şey kaptırmaz. Yani hiç kimseye hiçbir şey kaptırmaz maşallah. Siz evli misiniz acaba efendim?
1: Evet, evet.
2: Enişte gaz veriyor mu geceleri mesela? Kardeşinse kardeşin, hakkını al ya filan diye veriyor mu böyle?
1: Genelde evet, evet tabii, aynen. Bizim burada pek bırakmıyorlar.
2: Çocuk var mı?
1: Var.
2: O diyor mesela, vallahi dayımı sildim anne, yemin ederim dayımı sildim bak filan, böyle oluyor mu?
1: Yok, pek ona yansıtmıyor.
2: Pek ona yansıtmıyor. İyi tamam, bizi şey yapın, sonuçlandırın, bize de bir haber yazın olur mu? Hani düştü müştü falan filan diye, belki arsanız marsanız hani izin verirseniz gelip belki karavan koyarız.
1: İnşallah, belki karavan park yaparız.
2: Bak hiç öyle sahil kenarında yok ya da karavan sığmaz falan yok, anladın? Gel diyor, yalnız tek gelme, karavan park yaparız diyor. O kadar büyük diyor. O kadar büyük diyor. İyi. Tamam, bize de haber et. Öpüyorum,
1: tamam,
2: görüşürüz.
1: Tamam,
2: sağ olun. Ya. Teşekkürler. Var olun, sağ olun. Yüzyıllardır süren miras davaları var mesela, böyle haberlere falan böyle konu olmuş. Hani adamlarda var mesela 750 tane gökdelen var diyor ki mesela. Üç kardeşler paylaşıyor. Ulan 750 gökdelen var ya. Yani
3: en çok bilinen var mesela bir tane, sen de biliyorsundur.
2: Hüseyin'cim, sana söz hakkı verilmeden sen bir daha yorum yapma.
3: Peki bundan sonra konuşmuyorum o zaman.
2: Çünkü hani...
3: Kafamı çeviriyorum şöyle.
2: Hani biz bilmiyor muyuz mesela ya? Mesela bir tane var sevgili dinleyenler falan. Ben bilmiyor muyum şimdi bunu demeyi?
3: Ben hangisini diyeceğimi nereden biliyorsun?
2: Sen de biliyorsundur dediğine göre.
3: Lafın gelişi. Belki bilmiyorsundur.
2: Hüseyin'cim, Alem FM gibi ulusal bir radyoda lafın gelişi konuşmuyoruz biz.
3: Nasıl konuşuyoruz?
2: Laf gelmeden daha yani. Laf bizden gidiyor yani insanlara. Hani insanların duyduğu lafın gelişi oluyor. Oğlum bak, gerçekten diyorum. Sen bir daha ben gittiğimde ben konuşayım. Başka programlara girme.
3: Anlıyorum.
2: Girme. Girme, sen iyice TikToker oldun başıma. Girme yani. Ulusal radyoda konuşuyorsun oğlum. İyice TikTokçu oldun yani. İyice. İsim verip bizi onunla bununla takacak. Ondan sonra Hüseyin ne dedin? Abi vallahi ben öyle demek istemedim. Abi şöyle oldu, abi böyle oldu. Sana mesela atıyorum. Hani 3 kardeşsin, tamam mı?
3: Evet, 3 kardeşi zaten.
2: 30 tane gökdelen kaldı mesela sana, 30 tane.
3: Tamam.
2: Ya demez misin mesela, hani ne olursa olsun şimdi 30 tane gökdelen oğlum, 30 tane gökdelen. Demez oğlum, biz üç kardeşiz. Kimin ne yaptı, kimin ne yaptı, kime ne kadar baktı, kime ne kadar yakın olduğu önemli. Üç kardeşiz. Böyle 10 tane bana ver, 10 tane sen al, 10 tane sen, demez misin?
3: Derim.
2: Şey der misin mesela, hani 10 tane gökdelen kalan bir adam olarak şey der misin? olmaz, o manzara olan benim olacak falan. Böyle der misin?
3: Ya eşit şartlarda paylaşılır mesela. Ama şey gibi değil. Bir tane gökdelen başka bir yerde, bir tanesi başka bir yerde. Şimdi oranın şeyde yarısını sen al, yarısını sen al, yarısını sen al. Hepsini sana vermeye de gerek yok.
2: Anladım.
3: Eşitlik olsun yani, adaletli olsun.
2: Anladım. Anladım. Ben Denizliyim. Bizim oralarda paylaşımı öyle duymadım demiş efendim. Bak Denizli'de yokmuş mesela. Ege'de var dediler. Bir arkadaşım var benim, bir saniye, o bana kendi cep telefonundan yazmış, o bana. Samimi bir arkadaştır. Tunceli'de de varmış. Tunceli'den yazdı bir arkadaşım. Tunceli'de de varmış. Bu işte ev bölünmeleri, ev bölünmeleri falan filan. İyi, hadi bakalım. Demek ki çoğu yerde var. Yani miras davası anlaşılamayınca demek ki her yerde var yani. Bizimki 20 yıl oldu. Hiçbir avukat çözemez demiş efendim. Hemen ara bulucu olarak arayalım hemen. Belki çözeriz. Bazen böyle satışlarda falan tapıyor mesela. 40 kişi falan geliyor. Hani kalmış mesela ondan torununu, ondan bilmem kime. O vefat etmiş. 70 tane çocuk var, o gitmiş falan. Merhaba hanımefendi, nasılsınız?
0: Alo.
2: Alo, merhaba.
0: Merhaba.
2: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. 20 yıl oldu hiçbir avukat çözemez demişsiniz efendim. Nedir konu?
0: Bizim de miras kalmıştı bize babamdan.
2: Evet.
0: Önce babam vefat etti, ardından annem vefat etti.
2: Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.
0: Amin inşallah. Ama böyle babamdan anne ayrı, baba bir, kardeşler var.
2: Evet.
0: Onlar annemin hakkını vermek istemediler. Hı. Falan öyle hala sürünüyoruz yani.
2: Yani çok affedersiniz, üstüme vazife değil de konu buraya geldiği için soruyorum. Şey mi, hani bayağı bir şey kaldı mı acaba?
0: Tabii. Bayağı tarla, arsa.
2: Zaten mal ne kadar büyük kalırsa kavgası o kadar büyük oluyor abla.
0: Hiç kavga etmedik. Yani daha kavga aşamasına gelmedik. Herkes sadece böyle aracılarla konuşuyor. Herkes aracılara fikrini söylüyor. Yani şöyle bir şey var açıkçası. İslami kurallara göre paylaşalım diyorlar erkekler.
2: Peki yani kaç kardeşsiniz?
0: Üvey öz olarak karışık 7.
2: 7 kardeşsiniz.
0: Evet.
2: 7 kardeş. 7 kardeş, evet. Ve bayağı da bir kaldığına göre ablam mı? Bayağı kalmış. Ablam mı?
0: Ablam diyebilirsin. Evet.
2: Ablam benim.
0: Ama paylaştıktan sonra deserler ya. Şimdi söylemeyin.
2: Yok, ben şimdiden Şam şeytanlığını yapayım. Paylaştıktan sonra sana herkes... Sen bak şimdi abla diyelim, paylaşınca kraliçeye geçeriz yani o. Hiç.
0: Teşekkür ederim.
2: Ablam. Neredensiniz?
0: Eskişehir.
2: Mahkeme ne zaman biter tahmininizce?
0: Şöyle söyleyeyim, daha mahkemeye vermedik.
2: Oo, tamam bacım, tamam, hadi görüşürüz.
0: Ara bulucularla paylaşacağız. Ya da paylaşamazsak yani 8. ortak olarak avukatı alacağız.
2: Tamam bacım, ama... tamam, hadi görüşürüz, hadi iş bitince ara bizi, hadi görüşürüz.
0: Aman Tanrım.
2: Yo inşallah çözersiniz efendim yani, inşallah.
0: İnşallah yani, avukat çok yakın arkadaşım. Olmazsa 7. hissedar olarak onu alacağım. 8. hissedar olarak.
2: Bir abim var tanıdık, Yusuf adı. Soyadı Yılmaz Çelik. O da belki çözebilir yani şeyleri, mirasçıları arayıp. Bilginiz
0: çok
2: olsun.
0: Çok yakın arkadaşım avukat.
2: Yusuf abi kadar etkili değildi. Bak interneti kapatınca bakın.
0: Başkasına yedirmem. Eskişehir'in 1 numaralı avukatı. En yakın arkadaşım.
2: Bu da Türkiye'nin 1 numaralı abisi bak. Kapatınca yani, bakın Yusuf Yılmaz Çelik. Bakın mutlaka.
0: Reklam içeriyor.
2: Aa, Yusuf Yılmaz Çelik ya, adamın kendi adını. Ablacığım bir Yusuf Yılmaz Çelik'e bakın, ondan sonra konuşalım.
0: Tamam.
2: Öpüyorum. Görüşürüz.
0: Tamam. Görüşürüz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Bakın diyorum ya, Yusuf Yılmaz Çelik'e bakın diyorum ya. Ne olduysa ara mı?
3: Ara.
2: Tamam, ara, geliyoruz hemen.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
11: Hadi o zaman.
10: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: poğaçeli.
1: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
0: Ekspertize Dino Bile.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
0: Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam.
5: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
6: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
5: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Daha yeni eşim dayısının odasına duvar ördürmüş. Evi mahkeme böldü. Zaten dayım görünce bayılmış. Allah Allah. Anlamadım. Serdar, konu ne kadar miras kaldı mı? Yok ya, öyle konu olur mu abi Allah aşkına ya? Öyle konu olur mu? Merhabalar, size ne kadar miras kaldı? Hadi bakalım. Kimin ne kadar malı var? Tişörtle alakalı sorun yaşayanlar var Hüsucan.
1: Valla şöyle, ben herkesi aradım, aramadığım kimse kalmadı.
0: Açmayanlar mı var?
1: Açmamışlardır. Çünkü çok kişi açmadı. Hatta üçüncü kere aradığım kişiler oldu. Onları da zaten üç kere aradığımı söyledim. Daha önce aradığımı da söyledim. Ama açmayanlar genellikle yazıyorlar. Lütfen bir baksınlar kayıtlarına. Hmm.
0: Evet, Hüseyin'den dinlediniz sevgili arkadaşlar. Evet, dinlediniz yani.

Ben Artvinliyim. Babam arazileri daha bölmeden abimle yengem kız çocuğuna daha az verilir diyorlar demiş efendim. Ya ben aile bir şeylere karışmam onlar. Ben kendi arkadaş ortamımda orada burada falan olsa yorumum fikrimi beyan ederim ama ben yayında karışmam arkadaşlar buna. Ailevi şeyler sizi ilgilendirir.

0: Var diyen var, yok diyen var. Var diyen var, yok diyen var. Bir de şeyde böyle boşanma davalarında kediyi köpeği falan paylaşamıyorlar bazen. Denk geldi mi hiç ona?
1: Yok, denk gelmedim de duydum ama.
0: Hiç kediyi köpeği paylaşamıyorlar. Ne yaptınız diyorum mesela. Şey diyor. Ay işte bizim kızı şey yapıyor. Ha kız, sen çocuk mu var? Yok ya, kedi var ya ya. Ben onu bırakmıyorum, o bırakmıyor. Üf, Serdar son. Her şeyi bıraktım, kediyi bırakmıyor. Ama şey oldu falan diyor. Allah başka dert vermesin. Ama işte tabii hayvan sevdiği zaman işte böyle sevilmeli yani. Ama o bırakmıyor, bu bırakmıyor. Gerçi inşallah sevgidendir, inadına değildir yani. İnşallah. Bir saat başı arası, sonra geleceğiz sevgili dinleyenler.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne açıklarında dün batan feribotta kayıp sayısı 20'ye yükseldi. Faciada 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken deniz yüzeyinde geminin parçalarıyla bazı yolcuların eşyalarına ulaşıldı. Feribot kazasında mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı. Kaptan ve mürettebat ifadelerinde kendilerini savundu. Kaptan ifadesinde meteoroloji verisinde sıkıntı olmadığını söyledi. Geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu belirten kaptan, kazanın bu şekilde başladığını ifade etti. Facianın ardından Kuzey Kıbrıs'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Yolcu gemisinin batma nedeni kara kutunun bulunması sonrasında belli olacak. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Erhürman, yarın 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen batığa robotik dalış yapılacağını açıkladı. Öte yandan gemi kazası sonrası Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana çıkan 97 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmada 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca bir kişinin gözaltında olduğu, 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi. Gülistan 9 soruşturması sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan balık adam Gürkan G. tutuklandı. Milli jimnastik antrenörü Funda Bakış göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Zehra G.'nin Funda Bakış'a kredi çekerek para verdiği ve ikili arasında alacak meselesinin bulunduğu tespit edildi. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 3 şüpheli tutuklanırken merkezin faaliyetleri durduruldu. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2026-2027 adli yılı yarın başlıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren motorinin litresi 3 lira 60 kuruş artacak.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Yayan yürürken birini geçeceğim zaman içinden sinyal sesi çıkartarak geçiş yapıyorum. Yürürken emniyet kemeri sesi de çıkıyor mu içinden? Donun ting, donun ting. Atıyorum bir yerde durduğun zaman filan mesela dörtlü mü yanıyor içinde, ne oluyor?
2: Evet.
1: Evet, beni bir geçsene hadi, bekliyorum. Evet, ben şimdi yürüyorum, senin önünde yürüyorum, evet, ben.
2: Sen yürüyorsun, ben biraz hızlandım. Ama yürüyorsun şu an, canlandırıyorsun.
1: Yürüyorum, evet.
2: Şu an Serdar Gökalp önümde.
1: Evet.
2: Ben hafif hızlandım. Evet, sollamamı yaptım. Tekrardan önüne geçiyorum. Geçtim.
1: Hayırlı olsun abi, profesyonel delisin.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Serdar merhaba. Biz dört arkadaş Kütahya Gençlik Spor Bakanlığı yurdunda oturduk. Seni dinliyoruz. Sıralı şarkıyı bizim için istiyoruz. Tuğba, Fatma, Emine, Elif, iyi yayınlar. Alın size gelsin kızlar. Alın bakalım size gelsin.

0: Sen yokken arkandan çok salladılar demiş efendim. Ne yap? İşleri yok başka. Yani ne yapsınlar yani? Ne oldu? Bir şey mi bastım dedim. Bir şey mi oldu dedim. GTA 6'nın 26 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. İzledim mi abi demiş. İzledim abi, tatildeydim. İzledim. Sen izledin mi?
1: İzlemedim.
0: İzlemedin mi?
1: Hayır.
0: Yani iyi gibi.
1: Beğendin mi?
0: Çıksın bakacağız.
1: Değer mi?
0: İyi gibi efendim.
1: Parasına değer mi?
0: Moruk, o bir GTA ya. Yani o bir GTA ya. Su kayağından kaydın fotoğraflar, bir de oduncu gömleği şortundan bahsettiler demiş. Tabi oduncu hiç görmemişler ki, doğrudur yani oduncu gömleği şortu zannetmeleri.
1: Evet.
0: Hani hiç. Hani, yani boş ver, anlayan anlasın.
1: Şorttan bahsettik bu arada.
0: Efendim?
1: Şorttan bahseden.
0: Neyinden bahsettiniz?
1: Şort.
0: Neyinden işte?
1: Ya dedim Fatih ile yayındaydık. Dedim ki işte Serdar Gökalp şöyle falan dedi. Ben de evet bayağı dedim tatilde. Şortunu gördün mü dedim. Evet dedi. Oduncu gömleğinden dedi şey dedi. Fatih dedi ama onu.
0: Ben sen İtalya'ya gitmiştin değil mi?
1: Gittim.
0: Bir daha gidersen gelirken alırsın o şorttan.
1: Alırım.
0: Anladın?
1: Anladım.
0: Fatih'e de söylersin. İtalya'ya giderse bir gün gelirken alır o şorttan.
1: Fatih Tahtakale'den alıyormuş şortlarını.
0: Nereden?
1: Tahtakale'den.
0: Anlıyorum. Senin için başka programcılarla bir oldu diyorlar Hüseyin.
1: Ya ben ne söylediysem sana gelip burada söylüyorum.
0: Ne diyorsun
1: eksik
0: mesela?
1: Eksik fazla işte, şortundan bahsettim diyorum. Bana söylediğini bak işte Fatih'e söylüyorum. Başka programlara girmişsin, ayarım bozulmuş, bunları söylüyoruz. Bizim aramızda şey yok, biz lafı dolandırmayız yani.
0: Anladım. Birkaç şey de bayan da hani ben tişörtte su kaydırağına giriyorum ya, şey ya, tişörtünü çıkart bari filan yazmışlar. Girdim baktım, evliler. Bence kocalarıyla ilgilenmeliler. Ne yaptın tatilde? Valla ne yapayım sevgili dinleyenler? İşte tabii bu kitle şimdi 5'te çıkan kitle yeni geldi değil mi aramıza? Onun için ilk saatte çok bahsediyor. Ne yapayım işte, söyleme sahip 3 gün Kuşadası'ndaydım. Neredeydim Kuşadası'nda? Zaten yayınlarımızdan bildiğiniz Bex Resort Spa'daydım sevgili dinleyenler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Valla aslanlar gibi ağırladılar beni. Oğlum bana bir oda verdiler.
1: Bana yani, bir oda ver baba gibi oldu bu da.
0: Ama öyle bak, bana bir oda verdiler. Girdim dedim ki kaç kişi kalacağız burada? Çünkü yani girdim hani... Yürüyoruz, ben otelin içi zannettim, meğer odama girmişiz benim.
1: Ha, öyleli bir oda.
0: Bak öyle yani, sağ olsun Umay Hanım karşıladı bizi, sağ olsun, var olsun kendisine. Buğra abi çok ilgilendi bizimle. Otelimizin genel müdürü, Bex Otel'in genel müdürü, adaşım benim Serdar abi çok ilgilendi bizimle. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Hepsine çok teşekkür ederim, sağ olsunlar, var olsunlar. Bak girdim şimdi. Girer girmez badem uzattılar bana, tamam mı?
1: Buzlu mu?
0: Yok. Yani buzu istersen sen alıyorsun, normal badem. Anladın mı? O buzu istersen sen alıyorsun. Yani tamamen zengin işi.
1: Evet.
0: Şimdi buzlu badem tek çeşit. Anladın? Girdim dedi ya, merhaba Serdar Bey, hoş geldiniz. Aracınızı kapalı otoparka alıyoruz falan. Dedim anahtar bende kaldı, bir şey olmaz, biz götürürüz dediler. Harbiden götürdüler. Nasıl oldu, bir vinçle mi artık neyle bilmiyorum. Aracınızı kapalı otobüs. Tamam tabii ki dedim. Eşyalarınız var mı dediler. Dedim var, arabanın arkasında falan. Ben de biliyorsun şeyle, kamyonla geziyorum. Aracın arkasından aldılar.
1: Onunla gittin sen.
0: Tabii. Ben uzun yola kamyonla giderim hep. Hep öyle giderim yani. Dediler ki işte odanız hazır, çıkalım bakalım falan. Çıktık. Ben zaten şeyden anladım yani. Beni odaya 3 kişi çıkarttı. Biri elektrik sistemini anlatıyor. Biri odayı anlatıyor. Bir diğeri de dedi ki ben de size banyonuzu anlatayım. Yani banyo de, Allah Allah, ne anlatacaklar dedim. Girdim ki banyo odadan daha büyük. Jacuzzi. Türk hamamı. Ne, hangi düğmeye bassam bir yerden bir şey fışkırıyor. Hangi ipi çeksem bir yerden bir şey köpürüyor yani. Sağ olsunlar. Çok şey. Çok iyi ağırladılar. 2 gün kadar, 3 gün kalabildim orada. Gece odadayım. Gümbür gümbür bir ses geliyor oğlum böyle. Gümbür gümbür. Millet kopuyor. Lan bu nedir dedim. Aşağıya bir indim. Otelin içinde DJ parti var. Otelin içinde.
1: Oh.
0: Tabii DJ parti var. Sana şöyle anlatayım. Hani hep böyle oradan bilgiler geliyor. Anlatıyorum falan. İnsanın gözüyle görmesi farklı oluyor. Denize asansörle iniyorsun oğlum.
1: Nasıl denize asansörle iniyorsun?
0: Öyle o yani yaşanması lazım onun. Denize. Hani bu şey gibi. İşe helikopterle gidiyorsun gibi.
1: Ya denizin içine mi? Yani sahile.
0: Bak Buruk. Şey desin tamam mı? Sağ olsunlar. Ben gerçekten odamdan falan çok memnundum bu arada. Hani hizmet kalitesi oda falan. 10 numara. Bu arada sadece bana mahsus bir şey değil yani. Otelin konsepti böyle. Otelin. Elini sallasan sinek bara. Kolunu sallasan açık büfeye filan. Öyle bir saat yok. Hani ultra her şey dahilin güzelliği burada ortaya çıkıyor. Öyle mesela gittim ay yemeği kaçırdık mı bir dahaki yemek kaç. Yok öyle bir şey yok. Gidiyor diyorsun baba ne haber iyi acıktım ben diyorsun. Ne istersin abi diyorlar. Hani Türk restoranı ayrı İtalyan restoranı ayrı. İlk gece İtalyan restoranında yer ayırtmışlar bana. Odadayım gümbür gümbür müzik sesi geliyor. Dedim ki bir dedim aşağıya bir ineyim ben. Aşağı indim millet DJ partide kopuyor moruk yani. Hani herkes oynuyor falan hiç yani şey gibi değil otel gibi değil sanki şey gece kulübü ama insanlar böyle dışarıdan gelmişler yani o işi de biliyorlar anladın mı? İşte orada başka bir yerde millet kopuyor öbür tarafta başka bir yerde millet dedim ki sakinlik arayanlar mesela ne yapıyor böyle geziyorum işte şey oteli sakin bir köşe istersen işte lobinin orada başka bir şey var. Mesela havuza girmek istersen seçenek normal havuz var sonsuzluk havuzu var.
1: O da başkadır bak.
0: Sonrasında. Denize girmek istersen, istersen iskeleden atlıyorsun, istersen kumsaldan yürüyorsun. Jet ski'ye binmek istiyorsun mesela. Diyorlar ki, abi rengi ne olsun? Parasailing'e bineceksin. Diyor ki, kaç metre havalandırayım? Yani. Filan. Vallahi dinliyorlar mıdır bilmiyorum ama çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Bex Otel'e. Hani Serdar Trafik'te Bex Otel'le biliyorsunuz zaten. Ama hani insan gördüğünü daha iyi anlatıyormuş. Ben ağırlamadan, konaklamadan son derece memnun kaldım. Bir de etrafıma baktım. Bana mahsus bir şey değil. Mesela gidiyorsun otele rezervasyon yaptırıyorsun yani yeni gidiyorsun. İlk gece İtalyan restoranında onlar sana bir rezervasyon oluşturuyorlar. Gittim oturdum. Şimdi ben oğlum ben Şişli'den Serdar ben biliyorsun. Gittim oturdum dedi ki merhaba merhaba ne istersiniz dedi. Menüye baktım bir şey anlamadım tabii. Menüye bakınca. Ben sadece İtalya'dan şort alabiliyorum. Yemek yiyemiyorum. Menüye baktım. Bir şey anlamadım. Dedim ki usta ne yiyeyim dedim.
1: Usta.
0: Yani evet öyle usta deyince dedi ki abi dedi. Ah dedim ya. dedim ya böyle. Neyse ikinci gün Türk restoranında sağ olsunlar yer ayırtmışlar. Bu anlattığım her şey de otelin içinde bu arada. İtalyan restoranı deyince otelin dışında bir yere gitmiyorsun. Hani Türk restoranı deyince otelin dışında bir yere gitmiyorsun filan. Sonra ikinci gün gündüz dedim ki bir denize bakayım. Şimdi ilk gün odanın tadını çıkarttık. Gece işte tam benim şansıma DJ parti vardı. DJ partiye gittik. Onun tadını çıkarttık. İkinci gün dedim ki bir denize dedim bakayım. Moruk aşağıya denize indim. Baktım kimse girmiyor denize. Allah Allah niye ki acaba falan dedim. Niye sence?
1: Niye?
0: Millet yemeği bırakıp denize gelmedi. Millet yemeği bırakıp denize gelmedi. Dedim ki bunların bir bildiği var yukarıya çıkayım dedim. Yemeğe bir baktım. Hüseyin kendimi kaybetmişim. Sonra aşağı indim bir daha denize. Tam benim istediğim olay. Derin atla çık. İstersen sahilden de girebiliyorsun ama. Tamam zaten deniz dediğin zaman hani otele mahsus bir şeydi. Kuşadası'na mahsus bir şey. Kuşadası'nın denizi eşittir. 10'dur zaten. 10. Vallahi ilgi ağırlama o bu sağ olsunlar. Hani izle çıktığım zaman birkaç gün uğrayacağımı söylemiştim. Onlar da gelsin demişler. Sağ olsunlar. Hani bizim Serdar Trafik'teden duyduğunuz, bildiğiniz Bex Resort Spa Otel'de ben de 2-3 günü geçirdim. Değerli dinleyiciler, tanıdıklara, dinleyicilere denk geldim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine selam ederim. Bir dinleyicimizin bir çocuğu vardı, durmadı. Hiç durmuyor çocuk. Bende videosu var, hiç durmuyor. Bir çocuk uyurken yürür mü evladım? Uyurken yürürüm. Atari salonu vardı. Street Fighter oynayacak kimseyi bulamadım etrafta.
1: fırsat bulamam. İnsanlar yemek yiyor, denize gidiyor. Oyun mu oynasınlar?
0: Evet yani. Atari salonu vardı. Sonsuzluk havuzunda bir fotoğraf çektireyim dedim. Sıra gelmedi. Mesela sıra gelmedi.
1: Onu da böyle tam böyle denize karşı sırtını dayayıp.
0: Sonsuzluk havuzunda.
1: Evet. Ha.
0: Banyo Hilton banyo muydu demiş efendim. Ya banyo, banyo değil o. Hani hamamı odaya katmışlar. Banyo değil o yani, o banyo değil o. Vallahi hepsine, oradan dinleyen tüm personele teşekkür ederim. Umay Hanım'a, Buğra Bey'e, Serdar abiye, hepsine çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Giderseniz benim selamımı da söylersiniz sevgili dinleyenlerim.

0: Geçenlerde merak ettim. Hüseyin'in Instagram profiline girdim. Yorumları kapatmış. Niye? Kapattın mı yorumları?
1: Evet, yani sonuçta öyle bir özellik var. Neden kullanmayayım?
0: Evet çocuk, niye kullan? Demeyin oğlum böyle şey. Üzülüyor, üzülüyor çocuk. Demeyin.
1: Niye üzüleyim ben?
0: Başka programlarda takıldı ya, alıngan oldu biraz. Demeyin. Senin selamınla indirim olur mu? Tahminimce olur. Tahminimce olur. Hani bir şey demeyeyim ama tahminimce olur yani. İçin.

0: Abi yemek saati olan otelleri sev. Bak burada valla yani hani yiğidi öldür hakkını yeme. Burada yok öyle bir şey.
1: İstediğin zaman yiyebiliyorsun.
0: Evet burada istediğin zaman. Hani yiyecek içecek falan filan. Bunlar da biz... Buradaki derdiniz başka. Hani Bex Otel'deki dert başka. Havuza mı girsem denize mi girsem? Soğuk mu yesem sıcak mı yesem? Filan. Arabayı kapalı otoparka mı bıraksam? Şöyle işte denizden sonra duş mu alsam? Jacuzzi'de mi yumuşasam? Yani oradaki dertler başka yani oradaki.
1: Odayı arabaya alsaydın.
0: Yani orada dertler başka yani.

0: Balayını orada düşünüyorduk ama Kasım'da randevu yok demiş efendim. Fulldü canım, çakılıydı otel ya. Full. Fulldü. Ama bir deneyimlemenizi isterim. Hani özellikle bu sene tatil yapmayıp nereye gideceğiz, ne yapacağız falan diyenler varsa. Şimdi söylediğim gibi oradan gelen bilgilerle anlatmak, Instagram'da gördüklerimle aktarmak başkaydı. Gittim gördüm. Bir toplantı salonlarını kullanamadım. O da tatilli olduğum için toplantılık bir şeylerim olmadı yani. Öyle bir şeylerim olmadı.
1: Şey yapsaydın, oradan bana Zoom'la bağlansaydın, bir toplantı yapsaydın.
0: Senin adını bile anmadım Hüseyin'ciğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Adını bile anmadım yani. Bu balayı için de ciddiyseniz şayet, hadi tabii yer yoksa bilemiyorum ama siz bir bakın, olmazsa bana bir haber edin, ben bir devreye girerim ya. Yani yapılacak bir şey varsa, hani balayıdır sonuçta, bizim de düğünde bir katkımız olsun sonuçta.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir, bir mutluluk getir. Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Reklam. Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
6: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort & Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Özlem Tekin'e ne zaman çalsam bana soruyor, Özlem Tekin nerelerde ya diye. Şimdi Eko sormuş. Valla ben Özlem Tekin'i en son Cem Yılmaz'ın şeyinde gördüm.
1: Klibinde.
0: Filminde gördüm. Klip çok eski canım.
1: Film, Cem Yılmaz'ın oynadığı
0: filminde. Klip. Hokkabaz'da. Hokkabaz'da. Bu arada Cem Yılmaz demişken hani bu işin duayeni, bu işin büyük ustaya Cem abiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ciddi bir kalp krizi geçirmiş çünkü. Allah'tan yakınmış. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum. Ama ben şey Özlem Tekin'i en son Hokkabaz filminde gördüm Murk. Sen gördün mü başka bir yerde?
1: Yok ya, görmedim. Ya eskiden daha çok işte görüyorduk da şu an yok.
0: Şebo nerede, Şebo nerede diye Şebden Ferah konser yaptırdık.
1: Vallahi yaptı.
0: Evet, yaptırdık. Özlem Tekin'i de evet böyle dillendirelim. Değil mi? Özlem Tekin nerede diye.
1: Çıkıyormuş bir anda değil mi? Buradayım.
0: Süper olmaz mı ya? Hani süper olur yani harbiden. Bizim frekansı manyak ettim. Bütün şirketin telefonlarına bakıyor şimdi bak, görüyor musun? Ondan bir isteğim var. Bizi teknikten bir isteğim vardı. Frekanstan rica ettim sağ olsun. Onu bizde adı frekans biliyorsun artık yani. Frekanstan rica ettim. Bütün şirket telefonlarını şu anda ya bozdu ya...
1: İstersen dene, beni ara.
0: Ne, kimi? Oğlum aramada bir sıkıntı yok. Ben ondan başka bir şey istedim ben ondan. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902 ve sezonun ilk trafik tahmini. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Çift sayılar bende, tek sayılar sende. Söyle bakayım.
1: 62.
0: Yok ha, pardon, yanlış söyledim. Tek sayılar bende, çift sayılar sende.
1: Tamam, 62 diyorum ben.
0: 62 mi diyorsun?
1: Evet.
0: Ben de 60, bugün yok, 67 diyorum ben de, bak bakalım.
1: Ve doğru biliyorsun.
0: Bildin
1: 67.
0: mi? Ciddi misin?
1: Evet.
0: 9 diyecektim ha.
1: 67 Zonguldak mıydı?
0: 67 Zonguldak'tı, evet. İnşallah. İnşallah odur yani, bilemedim. Evet kardeşim, aktar bize trafik durumunu.
1: Evet, İstanbul'da trafik durumu an itibariyle %67 seviyelerine ulaşmış durumda. Anadolu yakasında %67, Avrupa yakasında da %67. Yavuz Sultan Selim Köprüsü her iki tarafta da karşılıklı geçişlerde de akıcı durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı. Hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakıyoruz. Avrupa geçişlerinde yoğun akıcı. Anadolu geçişlerinde ise biraz daha trafik yoğunlaşmaya başlayacak. Yani biraz daha zamanı var ama... yoğun akıcı diyebiliriz şu an. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi akıcı durumda. Şişli Beşiktaş yönüne baktığımızda trafik kilitlenme seviyesi.

0: seviyesine gelmiş durumda. Basın Ekspres yolu ise her zaman olduğu gibi ikinci çevre yoluna yaklaşırken trafik durumu şu an itibarıyla yoğun.
1: Yoğun.
0: Evet.
1: Peki.
2: O halde Zonguldak'tan selamlar, Serdar Bey yazmış bir dinleyicimiz.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz, var olun, sağ olun, teşekkürler. Motor kullanmaya devam mı? Devam abicim. Ve Cunda'ya falan gittim arabayla. Yani oğlum bir gün Cunda'ya da değil, Marina'ya gittim. Neresi? Ayvalık Marina'ya gittim. Konser varmış sağ olsun, Mustafa Sandal'ın konseri. 7 tane otoparktan red yedik. 7 otoparktan. Hani giriyorum dolu, giriyorum dolu, giriyorum dolu. Bir de orman dön mön falan, zaten dozer gibi araba. Gittim ta yukarılarda bir yerlerde, sitelerin bahçesine falan, oralarda bir yerlerde böyle arabayı bıraktım. Telefon açtım, arabayı bıraktığım yerden gelip beni şeyle aldılar. Başka bir arabayla aldılar beni. Yani o kadar. Otopark davası. Ya bu motor işte yağmurlar falan yağınca nasıl olacak hiç bilmiyorum ya. Hiç vallahi bilmiyorum. Ya.
0: Bir de alıştık ama değil mi?
1: Abi.
2: Adnan abi yazmış, diyor ki Serdar'ım iyi yayınlar, Bursa'dayım, kestane şekeri ister misin? Ama ben de bir tane şarkı isterim. Yanımda bir tane de Ayna diye bir kız var. Ayna diye bir kız var. Adnan abi ben kestane şekeri istemem. Çok teşekkür ederim ama şarkı söyle, sana gelsin. Sen gel yeter. Motorla gitmedin mi tatili? Yok canım, o kadar motor ben yok. Mümkün değil. Mümkün değil. Benim motorum zaten gitmez öyle. Dün ışıklardayım dün. Nerede? Söyleyeceğim nerede ışıklardayım. Dolmabahçe'de ışıklardayım. Gece. Saat 2.30-3 filan. Dolmabahçe'de. Dolmabahçe değil, Maçka'ya. Maçka'da ışıklardayım. Bir delikanlı geldi yanıma arabayla. Böyle durdu, böyle camı açtı, böyle yaptı. Ya abi o motor sana biraz ufak ya dedi. Ben dedim ki ben büyüğüm ben dedim. Ben büyüğüm. Ben Ayvalık'tayım, yazın çok beter. Tamam oğlum, şarkıdan sonra vereceğim arayı. Tamam. Ama yazlık bölgelerde genelde hep öyle işte, yani yazın şey, yazlık bölgelerdekiler, orada oturanlar yazı çok sevmiyorlar.
0: Kalabalık
1: kışın,
0: oluyor.
1: Tabii kışın buralar çok daha güzel filan diyorlar mesela. Yani çok...

0: Ben de bu sene motor alacağım, ucuzlamasını bekliyorum demiş. Valla eskiden öyle bir şey vardı sevgili dinleyenler. Arabayı, motoru işte kışın alın, bayramdan sonra alın falan derlerdi. Ben şu anda pek bir fark olacağını düşünmüyorum.
1: Ya arabayı bilemem ama motorda birazcık fark ediyor.
0: Motoru kışın al. Mesela şu atıyorum mesela 300 bin liralık bir motoru kışın alsan kaç para olur? Eskiden çok mesela 300 bin liralık motoru eskiden al. Ay abartı söylüyorum, 220'ye falan alırdın. Şu an öyle olmuyor.
1: O kadar değil. 15-20 bin lira belki fark
0: 198 eder. Bin lira 15-20 bin bile olacağını düşünmüyorum ben.
1: Kampanya yapıyorlar o yüzden.
0: Allah Allah. Ama etrafımda çok duyuyorum bu aralar. İşte motor alacağız kışı bekliyoruz. Motor alacağız kışı bekliyoruz. Bunu çok dillendirmeyin. Fırsatçılar kışın daha fazla satmasınlar sevgili dinleyenler. Çok dillendirmeyin yani bunu. Bir ara, şimdi aradan sonra geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
2: bir Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
6: Bir dinleyici yazmış, diyor ki he, oteli niye anlattığınızı anladım. Sponsormuş size demiş. Günaydın. Ama gittim yani. Kaldım da bir de. Bir de gittim yani. Dur bakayım ne istemiş. Adnan abi, Murat Başaran'dan nankör. Abi başkası istese olmaz ama Murat abi enişte. Ha, enişte zaten değil mi? Tamam. Tamam tamam, dur bir dakika, enişteden çalalım. Hemen buyursunlar. Tamam, bu galiba değil mi? Yanlış çalmayayım da. Tamamdır, evet, bu. Budur.

Herkes bana GTA'nın videosunu soruyor. Seyrettim mi diye. Seyrettim abicim. Seyrettim de beni çok oyun şeyine koymayın. Sonra hani agresif kadınlar kızıyor bana. Vallahi agresif kadınlar. Kocası eve gelmeyen kadınlar var ya, çok geç saatte geliyorlar falan. Ne oyunu be, zaten kocam evde yok falan. Onlar kızıyorlar bana. Yoksa seyrettim, evet.

Dinleyicim bana bir şey yazdı. Bununla alakalı galiba sizi uyarmam lazım. Tatildeyken yazdı bana. Olay şöyle, yeni bir tokatçılık sistemi. Hatta şakayı da bu yoldan yap diyor. Bunun bir arkadaşına görüntülü arama gelmiş bir yerde. Bir yerden görüntülü bir arama gelmiş. Bu da Allah Allah demiş, açmış. 15-16 saniyelik alakasız bir trafik kazası videosu mu ne seyrettirmiştir. Bu da lan ne oluyor acaba falan diye bakmış böyle, tamam mı, şaşkınlıkla. 15-16 saniye. Sonra telefonu kapatmış. Başka bir numaradan uygunsuz bir görüntü gelmiş. Bu uygunsuz görüntüyü o işte telefonu açan çocuk seyrediyormuş gibi montajlamışlar. Hmm. Yani uygunsuz herhalde, o ilkinde ekran kaydı aldı seyrettiği hali. O uygunsuz buydu. Sonra demişler ki ya bize 5000 lira gönderirsin ya da Instagram'daki bütün takipçi listene, işte ailene, ona buna bu görüntüyü göndeririz demişler. Değerli dinleyenler, bilginiz olsun, haberiniz olsun. Gerçi şöyle bir olay var, çağımız artık yapay zeka çağı. Birinin sizi bir yere montajlayabilmesi için görüntülü bir şey seyredip oradan görüntünüzü almanıza falan lüzum yok, ama işte işinizi şu, ayık olun. Bana dedi ki arkadaşa böyle bir şaka yapabilir miyiz dedi. Onun peşindeyim zaten. Öyle bir şaka yapacağız ona. Bilginiz olsun. Bu niye alkış efekti niye ya çocuğa? Allah Allah, çocuğu dolandırmaya çalışmışlar. Alkış efekti niye girdi anlamadım. Tövbe estağfurullah. Evet, dur bakayım şuradan. Biz de dinliyoruz Serdar Bey demiş efendim. İyi peki, ne güzel. Teşekkür ederim. Dinleyen haber de veriyor. Sağ olun. Thank you.

0: Yarın olsa para yatsa da borçları ödesem abi demiş efendim. Bak yarın olsa para yatsa da şunu alsam değil, görüyor musun? Ya işte hayat böyle bir şey sevgili dinleyenler. Borçlar, ödemeler alacaklar. Bazen koşturmacada hani ödemeleri alacakları falan takip etmek oldukça zaman alıyor. Neyse ki hayatımızda artık Vakıfbank Vinov var. Ödeme ve tahsilatlar Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov iş yeriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebiliyorsunuz. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebiliyorsunuz. Vinov eczacıları da unutmadı. Kullanıma hazır limitten sıfır komisyonlu post cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Kısacası ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilat artık Vinov güvencesinde. Detaylı bilgi vakıfbank.com.tr'de sevgili dinleyenler. Yerleşti mi? Hüseyin yerleşti mi?
1: Yerleşti.
0: Tamam.

0: Bir dinleyici şey yazmış, diyor ki bazen sizin yaptığınız ürün yerleştirmelerde reklam mı değil mi anlayamıyorum demiş efendim. Bu iyi bir şey galiba değil mi?
1: İyi bir şey tabii.
0: Bu iyi bir şey değil mi? Evet, bu iyi bir şey. Evet. Dilim çok hafiftir. Bunu genelde hani iğne yapanlar da elim çok hafiftir falan. Dilim çok hafiftir abi. Yani çok hafiftir. Bilemem ben yerim seni. Oğlum bak GTA 6 ile beraber başla şu oyun sektörüne. Programın bitimine 1,5 dakika falan kaldı. O oyundan da konuşalım o kadar ya. GTA 6 ile başla şu oyun piyasasına giriş yap.
1: Tamam sen aldın zaten.
0: Ben aldım ben.
1: Gümbek. Aldın. Tabii, bir bakayım senden.
0: GTA 6'ya mı?
1: Evet.
0: Bak da öyle nasıl olacak?
1: Bir bakayım böyle bir uzaktan izleyeyim falan. Ne alayım dediğim zaman başlarım.
0: Anladım. Peki. Hadi telefonu aç da konuşalım ama. Demek ki almayacak. Demek ki almayacak yani. Beynimden vurulmuşa döndüm biliyor musun?
1: Neden?
0: Köpek balığı tişörtümü gördün mü benim köpek balığı
1: gördüm,
0: tişörtüm?
1: Gördüm.
0: Beğendin mi?
1: Beğendim.
0: Önünde köpek balığı var diye aldım ben bunu.
1: Ama Yunus gibi de duruyor.
0: Oğlum bu bildiğin kaplan köpek balığı.
1: Tamam işte ters bir durmuş, amuda mı kalkmış bir şey yapmış ya o.
0: Sırf önünde köpek balığı var diye aldım. Tişört yırtık. Şimdi gördüm şurasında yırtık var. Ya da ben taktım bir yere.
1: Taktın kesin.
0: Muhtemelen ben taktım çünkü yırtık olamaz. Bitiriyor muyuz?
1: Bitiriyoruz.
0: Peki. Hadi telefonu aç da konuşalım ama. Hanımlar beyler mevzu biter ben gider. Radyo bir hafta bende. Ben açıyorum ben kapatıyorum. Çocuklar tatilde. Onun için akşam saat 10'da görüşeceğiz. O zamana kadar Serdar Gökalp. Bana sosyal medyadan ulaşmak isterseniz. Serdar Gökalp. Bu kardeşime de sen hala alt çizgi misin oğlum?
1: Devam.
0: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Hani alt çizgiyi at bu çıkıyor zaten. Bana bir şey yazmana gerek yok. Radyonuz Alem FM'de, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com değerli dinleyenler. Akşam saat 10'da görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
7: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
8: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Saat 18. Bu bir reklamdır.
9: Ama dememek için ama.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Gaziantep FK Teknik Direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Çorum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 21.30'da başlayacak. A Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur 2. maçında bugün İzlanda'ya konuk olacak. Mücadele saat 22.30'da başlayacak.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: BIST 100 endeksi 14.309 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 26 kuruş, euro 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Alem FM yol durumu.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 47 dakika.
10: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
11: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.455, yarım altın 22.292, çeyrek altın 11.147, gram altınsa 6.845 liradan alıcı buluyor.
10: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Adana 35, Antalya ve Diyarbakır 36, Kayseri 28, Trabzon 27 ve Erzurum 24 derece.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.

0: Sende. Birazdan. Yazmalı, dövmeli, yumuşak ince belli. Sevmek sevaptır, bütün kızlar güzel. Birazdan.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Ekspertise
1: Dino Bile. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
3: Chery. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Parafly'in katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
1: Parafly'in katkıları.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
6: Ooo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Klima deyince vatan.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
6: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya, insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: bva.com.tr'de.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Gaziantep FK Teknik Direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Çorum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 21.30'da başlayacak. A Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur 2. maçında bugün İzlanda'ya konuk olacak. Mücadele saat 22.30'da başlayacak.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Adana 35, Antalya ve Diyarbakır 36, Kayseri 28, Trabzon 27 ve Erzurum 24 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya. Şimdi

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
2: bir Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Hadi yarim hazırım dünden. Hele yarim beni al benden. Tutamazlar ki kaçarım zaten. Dayanamam bu geceye firarım ben.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
2: getir. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

Herkese merhabalar, ben İrem Derecan. Kim özleyecek, kim ağlayacak? Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi. Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama.
1: Alem Efendi. Alem Efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: Birazdan reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

0: saat 21.
1: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
2: Modunu seç, müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba.
1: Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk gelinden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Ben Deniz Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler, tarihi 31 Ağustos, yıl 2026, günlerden pazartesi ve Serdar yayında başlar.

0: Herkese merhaba. Gündüz görüştüğümüz dinleyenler var ama tabii ki programın kitlesi birbirinden farklı. Selam ederim. Bir sürü yine hoş geldin, beş gittin. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, var olun. Thank you very much sevgili dinleyenler. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Bir insan sizi görüp nasıl kötü olabilir ya? Sağ olun, çok thank you. Ve işte Jon Jon. Merhaba Jon Jon Hüseyin.
1: Merhaba.
0: Ne yapıyorsun?
1: İyi vallahi, ne olsun ya. Çayımızı, kahvemizi içtik, yemeğimizi yedik, geldik, yayındayız.
0: Oğlum bu senin bana verdiğin kahvelerde bir gariplik var ama ben çözemiyorum yani.
1: Değil mi? Ben onları göz kararı yapıyorum. Hani böyle bir ölçeği yok. Böyle bakaya bir kişi kaşık gibi bir de şey.
0: Bir dahakine gözlük tak.
1: Sürahiyle falan koyuyorum suyu.
0: Sürahiyle mi?
1: Evet.

0: gecemi doldu. İlk 22 mesajına bakalım mı hemen?
1: Bakalım.
0: Bu arada değerli dinleyenler, hani sezon ilk programı Serdar Yayında'nın, sezon başlar, Serdar Yayında da başlar. Gece şey gündüz Serdar Trafik'teyi açtık ilk programla. Şimdi Serdar Yayında'yı açıyoruz. Bu hafta değil, ondan sonraki hafta sonu da Serdar Gökalp telefon şakalarını açıyoruz YouTube'da sevgili dinleyenler. Yani bizim için şeydir, sezon finalidir. Geçtiğimiz programlar ve bu sezon başıdır, pardon, finali dedim. Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum. 22 mesajının raconu şu, yine şey yapacak, devam edecek. Sevgili dinleyenlerim, saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde, tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde, işte merhaba Serdar, bugünkü yayın falanca filancaya gelsin, şuna gelsin, buna gelsin, şunlara gelsin, şöyle olsun, böyle olsun gibi yazıyorsunuz. İlk 22 mesajını tutturursanız ve daha önce o yazdığınız şeye armağan edilmediyse, aham da onlara geliyor sevgili dinleyenler. Saatler tam 22'yi gösterdiğinde. Evet. Bugünkü yayın düğün hazırlığı stresinde olanlara gelsin demiş efendim. Bak bakayım, düğün hazırlığı stresinde olanlara daha önce armağan etmiş miyiz? Bak bakayım hemen. Şükür kavuşturana. Neredesin be abi? Yıllarca böyle yediniz beni be. Allah beni yani. Yıllarca böyle yediniz be. Beyim hoş geldin. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Beyim nedir ya? Bana bak beyim. Sen mi büyüksün, ben mi büyük? Ben ki Yaşar Mustafa. Sağ olun abi. Teşekkür ederim. İyi geceler. Hoş geldin Sayın Müsteşarım demiş efendim. Vay Sayın Müsteşarım. Sen bu replikleri hatırlıyor musun ya Sayın Müsteşarım? Sen biliyor musun benim müsteşarlık olayını?
1: Hangisi? Yok.
0: Hayali, öyle bir şey değil. Hayali. Hani Kurtlar Vadisi'nde şey vardı ya, ulusal güvenlik müsteşarlığı
1: evet,
0: falan.
1: Evet, evet.
0: O tarihler ta onu şey yapıyorduk. Bana, ben bundan sonra dedim güvenlik müsteşarıyım dedim. Bana böyle birkaç, böyle iki hafta falan Sayın Müsteşarım, Sayın Müsteşarım yazdılar. Ondan sonra bitti ama şimdi yine yazmışlar. Yani o günler geldi aklıma. Bana bundan sonra Sayın Müsteşarım diyeceksin.
1: Tamam.
0: Tamam.

0: Hüseyin, bir dönem erkeklerle toplanıp en büyük keyfimiz neydi biliyor musun?
1: Neydi?
0: Televizyonda hani böyle insanlar bağlanıyor dışarıdan, böyle kutu kutu gösteriyorlar hani böyle.
1: Kutu kutu, evet.
0: Yani böyle her kutudaki insanın haleti ruhiyesini tahmin etmeye çalışıyorduk. Mesela işte atıyorum. Abi soldaki abla eşinden mesaj gelmiş şu an falan. İşte sağdaki adamın ev sahibi zam yapmış abi falan. Sonra bu bir evrim geçirdi. Televizyonun sesini kısıp konuşanları bir seslendirmeye başladık. Çok eğlenceliydi ama.
1: Bence soldaki abinin, üstteki abinin tuvaleti gelmiş.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Öyle. Kızarmış biraz. Evet. Sen de sevdanın
0: sesi bile yok. Aşağıdaki abi de şey, o yılan oynuyor. Hiç, hiç şeyle bir alakası yok ya. Televizyonla alakası yok hiç yani. Çok isterim ben de televizyona bağlanmayı ama işte evde kütüphane yok, onun için bağlanamıyoruz.
1: Evet.
0: Arka fonun öyle olması lazım biliyorsun. Evet, düğün sitesinde olanlara gelebiliyor mu?
1: Gelebilir.
0: Ha?
1: Gelebilir.
0: Tamam peki. Ufak, ufak hatta civcivler yesin. Ne kadar, ne kadar da. Havalı şeysin, havalı şeysin. O zaman düğün stresinde olanlara geliyor sevgili dinleyenler. Bu geceki yayın. Düğün stresinde olanlara geliyor sevgili dinleyenler. Bu geceki yayın. Herkese selam ederim. Saatler tam 22.00'ı gösterdiğinde yazıyorsunuz bu 22 mesajını. Serdar Hüseyin'den şikayetçiyim. Tişört gelmedi. Levent Bey yazmış. Hüseyin ne dersin?
1: Bu tişörtü biz aramış almışızdır. Biz göndermişizdir.
0: Ya aramış abi, Levent abi, ben şahidim. Şimdi gerçekten. Ya aramıştır, ulaşamamıştır size. Bak 3 seçenek var. Ya aramıştır, size ulaşamamıştır. Tamam mı? Siz bizi dolandırıcı, banka falan zannediyorsunuz, bazen açmıyorsunuz. Bak ya böyle olmuştur. Ya konuşmuştur, adres almıştır, biz vermişizdir. Sizinki gönderilecektir. Ya da kazanmamışsınızdır, bizi zarflıyorsunuzdur. 3 seçenek. Hani hangisi bilmem. Ben hafıza sığınarak söylüyorum. 3 seçenek, başkası yok yani.

0: Aradı görüştük demiş. O zaman bildirmişsindir değil mi?
1: Tabii ki.
0: Tamam, sen yine de böyle şey, hani çok uzun zamandır sorun yaşayanları sen bir kere daha bildir, tamam mı kardeşim?
1: Tamamdır.
0: Bak Levent abi işaretledim mesela. Tamam.
1: Aldım yani, belki kargoda bir sorun olabilir, belki başka bir şey olabilir ama biz görüşüp adresi bilgilerini alıp her zaman
0: tamam,
1: iletiyoruz.
0: Tamam Levent abi. Tamamdır Levent abicim. Hüseyin bakacak. Ve Lütfi yine aramızda. Abi ben Lütfi. Tekrar döndüğümüzde SGK'ları seçeceğiz diyorduk. Bugün bildirdim abi, bana özel bir sistem yazıyorlar sağ olsunlar. Eski SGK'ların hepsini resetleyeceğiz. Eski SGK'ları SGK ismiyle yeniden kaydedeceğim. Aradıkça, ulaştıkça yeni SGK'lara da SGK'yı vereceğim. Bana buraya bir sistem ayarlıyorlar şimdi sevgili dinleyenlerim. Sizi bundan sonra benim kaydetmiş olduğum isminizle göreceğim SGK'ları. Tamam mı? Ama ona birkaç gün var zannediyorum herhalde. Tişörtüm geldi, kolam geldi. Bir ayı buluyor gelmesi, kimse panik yapmasın demiş efendim. Thank you very much. Sağ olun. Teşekkür ederim. Neyde panik oluyorsun? O zaman gecenin konusu bu olsun. Sezonun başlangıcı bu olsun. Değerli dinleyenler, nokta nokta noktada panik oluyorum. Neyde panik oluyorsunuz sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 0536-901-8902 Sefer sayılı uçağımız kalkış için hazırdır. Konumuz da panik. Ne sizi panikletiyor? Neyde panik oluyorsunuz sevgili dinleyenler? Neyde panik oluyorsunuz değerli dinleyenler? 0536-901-8902 Ya da Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. En güzellere, en mizahilere, en komik cevaplara, katılımlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Bir adet milli takım tişörtü hedaya. Neyde panik oluyorsunuz? Ben neyde oluyorum biliyor musun Hüseyin?
1: Neyde?
0: Suda ayağıma bir şey. Aa, ben bunu nasıl unuttum lan? Beni balık ısırdı. Lan ben bunu nasıl unuttum? Balık ısırdı oğlum beni.
1: Hangi balık?
0: Ya bilmiyorum oğlum, ben ne bileyim, lüfer mi ısırdı, pirana mı ısırdı? Pirana olmaz zaten Tuzlu Deniz'de. Pirana olmaz. Tuzlu Deniz ne alakası?
1: Pirana ısırmaz bu arada. Yer.
0: Pirana hayır oğlum, ama sıra sıra yiyor.
1: Tamam canım, bu iki yemeden yutmuyor yani onu.
0: Öbürküler ısırıp tükürüyor mu yani? Ne yapıyor? Tükürüyor mu oğlum öbürküler?
1: Tükürüyordur herhalde.
0: Lan sen manyak mısın? Japon balığının sen şey gibi, ne denir ona, sakız gibi et çiğnediğini gördün mü deli herif?
1: Japon balığı eti nasıl çiğnesi, kendisi kadar bir şey zaten.
0: Tamam işte bu balık da bir de ısırdı bana yine oğlum, beni balık ısırdı diyorum. Kafayı bir çevirdik, böyle suda bize bakıyor böyle. Böyle bize bakıyor. Böyle bize bakıyor.
1: Küçük balık mı böyle?
0: Küçük minnak balık.
1: He, onları şey yapayım hep.
0: Küçük. He, ama ısırdı, ayağımı ısırdı. Terbiyesiz herif.
1: Dişi var mı onun dişi?
0: Oğlum ısırdı diyorum ben, ne bileyim neresiyle ısırdı yani. Bir şey batırmadıysa ısırdı.
1: Ya öpmüş de olabilir, ne bileyim.
0: Oğlum ben ısırdı diyorum lan. Isırdı. Allah Allah.
1: Diş izi var mı?
0: Diş izi yok da kızardı orası böyle. Ufacık. Şöyle oldu. Sen tabii o tarihlerde yoktun. Biz Aslanım isimli dizi çektik. Oradan Berkan Baykan var biliyor musun sen? Hani orada gelen şeydeki dizideki çaycı.
1: Evet.
0: Sağ olsun Berkan abiyle konuştuk. Ayvalıklıymış. Dedi görüşelim. İyi tamam dedim. Bir gün kalktım onlara gittim ben. Topluca cümbür cemaat denize giriyoruz abi. Onların mekanın olmuş olduğu yerde de denizde ileride böyle bir platform var. İnsanlar oraya gidiyor. Böyle ileride bir iskele gibi bir şey yapmışlar. Dedi ki hadi yüzelim mi oraya kadar? İyi dedik hadi yüzelim. Abi yüzdük platformun üstüne çıktık, oturduk, muhabbet ediyoruz işte. Şöyledir böyledir, nasıl gidiyor, nasıl, ayaklarda suda tabii mesela. Lan benim ayağımı çıt, böyle bir şey ısırdı benim ayağımı. Bak yaptım, çektim ayağımı. Oğlum dedim beni bir şey ısırdı. Bakıyoruz bir baktım balık böyle orada böyle, ama böyle bir de bana bakıyor, bak böyle bakıyor. Böyle bana bakıyor. Sonra bunlar da tribe girdi. Çektiler ayaklarını. Yarım saat platformun üzerinde bekledim. Böyle suyun üzerine böyle tekmeler mekmeler attım, balıklar gitsin diye. Ondan sonra platformdan bir atladım. Sanırsın milli yüzücüyüm. Yani karaya kadar var ya böyle şeyli, iki tane 250'lik böyle şey motor varmış gibi. Yani bildiğin ısırdı eleman beni.
1: Vay be.
0: Millet de diyor ki yara varsa yaranın kabuğuna falan da. Yok abi bir şey yoktu, ayağımda geldi ısırdı böyle ayağımı. Vallahi.
1: Ben de dün denizde gördüm, bayağı takip ettim hatta. Sonra bir arkadaşım dedi ki kayaların orada dedi bir balık türü var. Bu balığı yiyen halüsinasyon görüyormuş.
0: Balığı yiyen halüsinasyon mu görüyormuş?
1: Evet, öyle bir balık türü varmış.
0: O nasıl oluyor ya?
1: İşte balığı yediğin zaman...
0: Halüsinatif balık.
1: Halüsinatif balık.
0: Halüsinatif ne güzel isim. Halüsinatif. Evet.
1: Balığı yiyince böyle değişik halüsinasyonlar görebiliyormuşsun yani.
0: Denedin mi?
1: Dönemedim. İlk defa orada öğrendim ben.
0: Yapma canım, öyle bilmediğin şeyi yeme.
1: Yemedim. Öyle kayaya gidip balığı yiyorum. Şu an neredeyim falan.
0: Ben o işte, ben mesela denizde ayağıma bir şey değdiği zaman çok panik oluyorum. Denize atlıyorum ya mesela. Bazı yerler böyle yosuna denk geliyor, dibi gözükmüyor ya. Hmm. Orada mümkün değil ayağımı yere basmam ben. Hep Jaws'tan dolayı biliyor musun?
1: Kayıyor abi.
0: Steven Spielberg'e. Ama son filmini seyrettim, İfşa Günü'nü. Seyrettin mi?
1: Yok, İfşa Günü izlemedim.
0: Ben seyrettim. Çok tamam Steven baba, ben kendi özelimde söylüyorum. Bende bu kadar kredim var. Hatta bende daha 10 film daha kredim var yani. 10 tane daha benim hiç sevmeyeceğim, tabiri caizse özür dilerim, çok kötü, çok çirkin, çok iyi, veri iğrenç filmler yapabilirsin. Bende o kadar kredim var da. Ya baba olmuş mu ya? Tamam ben Steven Spielberg. Bana de ki mesela oylama yapıyoruz kaç verirsin, yine 10 veririm. O da babaya hayran olduğumdan dolayı. Hani 10 veririm yani babaya. Ama son filmi İfşa Günü. Steven Spielberg'le alakalı benim bir tespitim var. Bu adamda zaman kırılması var biliyor musun?
1: Niye?
0: Adam genç. Jaws'u o yaptı biliyorsun.
1: Evet.
0: Lan Jaws 1981'de yapılmış. Kaç yaşında yaptın sen bunu? Spielberg'e baksana kaç yaşında?
1: Çok ya adam.
0: Çok da değil ya öyle. Vallahi çok da değil yani.
1: Genç yaşta başlamıştır ya.
0: Genç yaşta mı?
1: Evet.
0: Çocuk yönetmen değil mi?
1: Çocuk yönetmen.
0: çocuk yönetmen.
1: 79 yaşında, 46 doğumlu bu
0: 79
1: adam.
0: 79 yaşında.
1: Tabii canım.
0: Yine çok bir şey değil. Jaws'a bak. Jaws kaç yılında?
1: Kaç?
0: 46 yani. Doğumlu mu?
1: Jaws.
0: Evet Jaws kaç yaşında? Bir baksana. Evet.
1: Hemen bakıyorum. Bir saniyeniz rica ediyorum.
0: Ben bu arada balık beni ısırınca karaya koştum. Hemen balık ısırmasını araştırdım.
1: 75.
0: 75.
1: İkincisi 78.
0: Bir dakika dur oğlum. Birincisi bak 81 dedim. 75'te mi çekilmiş birincisi?
1: 75'te çekilmiş.
0: 1975'te çekilmiş. 1946 doğumlu. Kaç yaşında çekmiş Yavsı?
1: 1946 doğumlu mu?
0: Öyle dedin sen değil mi?
1: Evet. 29 işte genç dedin.
0: Öyle dedin oğlum sen.
1: Evet evet.
0: 29 yaşında Jaws'ı mı çekmiş?
1: 29 yaşında Jaws'ı çekmiş adam.
0: İmkana bak. Kim demiş ki lan buraya gel. Steven ne haber baba? İyi. Benim 150 milyon dolarım var. Bir köpek balığı filmi çekmek istiyorum. Bunu sen çeker misin filan? Yani. Steven'da bir şey var oğlum. Bir zaman kırılması var. Ben söyleyeyim sana.
1: Ya adam sinema aşığı. Ne yapsın işte? Genç kalmış. Dinç.
0: Genç kalmış.
1: Tabii canım.
0: Steven mı? Quentin Tarantino mu?
1: Tarantino.
0: Sen zaten yani Cihangirli birine bu soruyu sormak.
1: Ya olur mu? Cihangirli Tarantino ne alaka şimdi? Nolan desen.
0: Sen daha şimdi böyle ters kafalar ya. Böyle Tarantino böyle ters kafalar filan onun için yani.
1: Yok
0: şey.
1: Nolan da iyidir.
0: Nolan'ı sormam sana.
1: Niye?
0: Nolan çünkü senden gelecek %100 cevap. Evet. Anladın mı?
1: Daha geçen hafta Odyssey'i izledim mesela sinemada.
0: Batman'i seyrettin mi Nolan'ı?
1: Yok.
0: Seyretmedim.
1: Yok.
0: En son Batman'i Nolan yapmadı galiba. Bu yakışıklı bir çocuk vardı onun oynadığı. Şey Alacakaranlık serisinde filan evet, da oynuyor. Evet. Hani şey diyorlar kitabı daha güzeldi diyeyim. Öyle bir Alacakaranlık serisi var ya Bela. Biliyor musun onu?
1: Evet.
0: Biliyorum. Ondaki çocuk oynuyor. Adı neydi onu?
1: Renkli gözlü çocuk işte. Evet. Dur.
0: Oğlum zafiyet geçiren Batman mi olur lan? Bilekler falan şu kadar böyle. Bir dövüyorlar Batman'i acıdım biliyor musun bak. Batman dayak yer mi ya? Evet. Dur bakayım şurada. Sıcaktan dolayı pazara geç gidiyorum. Sebze meyve bitti mi diye aşırı panik oluyorum demiş efendim. İşte bu. Akşam pazarı diye bir şey vardı eskiden.
1: Evet. Akşam oldu böyle oldu.
0: Tarkan filmindeki ahtapot Jaws'ı döver. Abi ben ahtapottan değil. Ben bu yaşa geldim hep söylüyorum. Deniz korkumun tek sebebi Jaws filmidir. Çocukken her pazar verdiler televizyonda. Sansür yok bir şey yok. Paramparça etti köpek balığı. Gözümüzün önünde çocuk halimizde şeyleri. insanları. O Jaws'ta bir sahne var. Birincisinde mi ikincisinde mi bilmiyorum. Kız böyle yüzerek kıyıya doğru geliyor böyle. Kızı böyle kurtaracaklar. Alıp bir çekiyorlar. Belden aşağısı yok. Ay. Ama atasıdır biliyor musun? Senede en az 3-5 tane köpek balığı filmi çekiliyor.
1: Evet ben sonra çok gördüm ya. Televizyonda yayınlıyorlardı.
0: Evet oğlum 3-5 tane çekiliyor yani.
1: Çocuktum o zamanlar.
0: Evet. Dur bakayım şuradan. Başka. Ben bir şeyi açamadığımda poşet vesaire panik oluyorum. Sonra da kendime diyorum deli misin oğlum ne panik oluyorsun yırt gitsin diye.
1: Evet yırtın.
0: Beni de Göcek'te balıklar ısırıyordu. Panik olmuştum demiş efendim. Göcek'te balıklar ısırıyordu beni de. Hmm. Evet. Hüseyin Bey beni Bodrum'da balıklar ısırıyordu diye. Hatırlayan var mı acaba o repliği? Evet dur bakayım. Havuzda ayağım yere değmeyince. Havuzda ayak yere değmeyince.
1: Havuz deniz gibi değil ya.
0: Maaşım yatınca panik oluyorum. Kim bölüşecek diye düşünüyorum. Bursa'dan selamlar. Havuz niye çok sıcaktır? Hele ki çocuk havuzları. Neden sıcacık?
1: Çocukların bazı ihtiyaçlarını gidermesi sonucunda meydana gelen.
0: Bunu hiç dene. Ya değerli dinleyenler, utana sıkıla soruyorum, çok özür dilerim. Hani hep şey derler, havuza sakın yapma, boya var şey kırmızı oluyor filan. Doğru mu bu? Bu doğru mu ya? Hani öyle derler, duydun mu hiç bunu? Havuza yapma, ilaç var, rengi değişiyor havuzun filan. Bunu... Lan sırf bir gün meraktan, yani tövbe yarabbi. Hiç ben bilmiyorum şimdi de. Bu da yayında soru, böyle de soru. Türkiye radyolarında başka hiçbir programda duyamazsın bunu. Merhaba sevgili dinleyenler, hiç havuzda deneyen var mı ya? Hiç yok. Doğru mu acaba bu geyik Hüseyin?
1: Bilmiyorum ki ya. Böyle bir şey bence olamaz.
0: Nasıl bir şey olamaz?
1: Ya bu bir kandırma sonucu.
0: Hani şey diyorlar ama mesela. Bu böyle dezenfekte için attığı ilaçlar idrarla tepkime yaptığı zaman kıpkırmızı oluyor filan. Yeşil oluyor filan.
1: Klor falan işte. Klorludur bilmem nedir.
0: Klor.
1: Klor.
0: Klor.
1: Klor.
0: Klor. Klor ne lan? Eternial'ı mı?
1: Klor. Klor.
0: Komutan Klor. Güzel komutana da oldu bak.
1: CL Klor biliyorsun.
0: Ha, komutan Klor.
1: Komutan Klor.
0: Evet, komutan Klor. Mr. and Mrs. Klor. He says going to picnic.
1: Ben lisedeyken Flor'la Klor'u aynı kardeş gibi sanıyordum.
0: Sen lisedeyken niye Flor'la Klor'la oynuyordun ki? Ben bu yaşa geldim görmedim.
1: Ya element falan ya bunlar şimdi.
0: Ha.
1: Orada öğretiyorlardı Flor, Klor. Hmm. Flörür, klörür. Klorak.
0: Florur, klorur. Grup Vitamin şarkısı gibi. Florur, klorur. Bununla alakalı şarkı yapılabilir aslında.
1: Evet, periyodik cetveldeki bütün elementlerden bir şarkı yapalım.
0: Maaşım yatınca panik oluyorum. Kim bölecek diye düşünüyorum. Otomatik ödemede bir şey mi? Para yatar yatmaz çekilen bir şey var mı sende?
1: Kredi taksidi olabilir.
0: Kredi taksidi.
1: Evet.
0: Hmm. Bende şey değil de hatırlatma var bende. Yüksek ihtimal şey banka hesabıyla orası koordine, ne zaman para yatsa otoparktan abone şey geliyor. Sayın abonemiz mağduriyet yaşamamanız için filan. Oğlum ayın daha biri olmadı ya. Evet. E tabi takımlarla alakalı şeyler var. Okumuyorum onları. Bir de ligler başladı ya şimdi. Beni linçletmeyin efendim Twitter'da ya. Valla. Özel günlerde buket yaparken bir anda müşteri gelip acil bana buket lazım çabuk yapın deyince acayip panik oluyorum diyen müşterinin mesleği nedir?
1: Çiçek neydi? Çiçekçiden mi bahsediyorsun?
0: Çiçekçidir değil mi?
1: Yani evet.
0: Telefonum çalınca panik oluyorum. Laptopuma biri dokunduğunda bozulacak diye ödüm kopuyor. Eve misafir geldiği zaman panik oluyorum. Niye ki? Eve biri geldiği zaman panik olur musun Hüsü?
1: Yok be, benim haberim yoksa panik olurum.
0: Haberim yokken gel pampa diyorsun.
1: Haberim yokken gelirse, yani durduk yere içerideyse hele ki.
0: Hı.
1: O zaman tabii panik olurum yani.
0: Anladım. Klorak Ege bölgesinde çamaşır suyuna deniliyor. Klorak evet. Satanlara benzirsen diye şarkı sözü vardı demiş efendim.
1: Evet doğru.
0: Bunu mesela ben Ege'de herhangi bir amcaya girsem mesela markete, iyi akşamlar klorak desem veriyorlar mı?
1: Verirler.
0: Ciddi misin?
1: Herkes bilir ya klorak.
0: Herkes öyle demek, herkes yani amatör olarak kimya ile ilgileniyor oralarda. Demek. İyi yayınlar abi, programını yeni dinlemeye başladım. Bayağı yeni galiba çünkü ben bugün geldim. Yani o kadar yeni. İlk kez yazıyorum. Umarım tatil güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kendimi güvende hissetmediğim yerde panik oluyorum. Denizde ayağımın birden yerden kesilmesi gibi demiş efendim. Denize böyle yürüyerek gideyim ben, böyle derinleşsin mi dersin, yoksa derin olsun atlayıp çıkayım mı dersin Hüseyin? Denize.
1: Ya derin, genelde iskeleden atlayıp derin olsun atlayıp bir çıkayım. Çünkü diğer türlü giremiyorsun.
0: Diğer türlü, diğer sen,
1: türlü giremiyorsun.
0: Sen niye böyle Polonya'dan gelmiş şey gibisin bugün hani... Sirdar Miraba bin Polonya az anlıyor. Az anlıyor bin Polonya.
1: Bugün biraz uykusuzum.
0: Bin pazar var Karaköy Polonya pazar, ben oradan ayakkabı satarken geldim ben.
1: Biraz
0: Polonya.
1: Uyku.
0: Uykusuz musun?
1: Uykusuzum.
0: Peki. Benim çok geçmişteki programlarımdan bir tanesinin adıydı biliyor musun? Uykusuz her gece.
1: Öyle mi?
0: Sweeper'ını kim söylüyor? Hani bak Sweeper dedim, şu var ya.
2: Serdar Gökalp.
0: Bunu kim söylüyordu peki? Böyle uykusuz her gece.
1: Teoman mı?
0: Hayır.
1: Kim?
0: O şarkısı lan o. Yasemin Şefik.
1: Aa.
0: Evet.
1: Yaso.
0: Hmm. Para geldiğinde nereden haberleri oluyorsa masraf çıkıyor. Binada bir şey oluyor, arabada bir şey oluyor. Ödeme gelince bir şey çıkmasın diye panik oluyorum demiş efendim. Benim arkadaşımın binasındaki kavgayı söyleyeyim mi sana? Ama bildiğin yani... Kerestelerle falan birbirlerine girişecekler.
1: Niye?
0: Bir de sorsan şey mesela hani böyle, hani şeyde ulan hani bunlar İstanbul'un en netice insanlarıydı. Tayfun Allah belanı vermesin. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Bütün nezihler orada oturuyor. Hani şampiyonlarla ya, pırlantacılar, galericiler, harbiden Philip City gibi yani. Kavganın sebebi ne biliyor musun?
1: Niye?
0: Ya bir tahmin et ya.
1: Ya Arap şey, otopark falan.
0: Otoparka mı? Bariyer koyacaklar. Aşağı yukarı mı kalksın, sağa sola mı büzülsün?
1: Büzülsün.
0: Yani sürgülü kapı mı olsun, aşağı yukarı mı kalksın? Bu. 7 aydır çözümleyemiyorlar. 7 aydır otopark öyle atıl, terk edilmiş bölge. Evet.
1: Ama aşağı yukarı kalkanlar çok güzel duruyor.
0: Hayır, aşağı yukarı kalkanlar da şey var. Millet diyor ki abi onu böyle zorlayıp altından motorla falan geçiyorlar diyor.
1: Yok canım, öyle olmaz. Koskocaman kalın şey yani.
0: Ha canım, yapıyor. Yapmışlığım var oğlum, biliyorum.
1: Üstüne basıp zıpladığın zaman da girer o zaman.
0: Motorla giremez ama. Nereden girecek? Hani böyle sürgülü kapı olursa nereden girecek?
1: Sen hangisini diyorsun?
0: Neyi hangisini diyorsun? Bir tane var oğlum zaten, ne diyeyim
1: tamam
0: ben?
1: Tamam, böyle büyük büyük şeyler var ya, yerden çıkıyor böyle.
0: Boya takıl. Hayır oğlum, o ne? Yerden çıkıyor diyor bak. Yerden çıkıyor diyor. Sen şeyi diyorsun değil mi? Genelde böyle sokaklara falan girilmesin diye belediye koyuyor. Bir basıp yerden çıkıyor böyle. Evet, bir de yeraltı canavarı gibi.
1: Genellikle böyle devlet kurumları ya da özel şirketlerde
0: falan. O değil, o değil, o değil. Yani. Böyle çubuk var ya oğlum böyle. İniyor, kalkıyor. Bu.
1: Onlar bir şey değil ya. He. Tel maşa onlar.
0: He, ondan mı şey mi? Böyle ya da otomatik böyle açılıp kapanan, bizim bu şirketteki gibi büyük kapı mı? Bizim çocuk diyor ki büyük kapı. Yan taraf diyor ki inen kalkan. Öbürküsü diyor ki büyük kapı. Bir tanesi diyor ki inen kalkan. WhatsApp grubundaki konuşmaları okusan ve konudan bir haber olsan çok yani çok enteresan. Aldım böyle bana, Allah aşkına şunu bir okusana dedi. Mesela şey böyle, daire 9 insin kalksın. Öyle. Daire 11 yandan kaysın. Öyle yazmış. Daire 10 yandan kaysın. Daire mesela atıyor 7 insin kalksın. Daire 5 inip kalkan. Mesela daire 3 sadece inip kalksın istemiyor yani, sadece insin diyor.
1: Ben olsam bir yerden çıkan yazardım oraya. Daha kafa karıştırdım.
0: Yerden çıkan. O da çok şeydi mi? Onu işte sokaklara girilmesin falan diye belediyeler yapıyor bazen. Evet. Böyle koca sütun böyle diye böyle. Evet,
1: ışık yanıyor bir de ondan böyle. Kırmızı bir ışık.
0: İskele babası gibi çıkıyor değil mi?
1: Çok iyi şeyde. Ya. Ben onu bayılıyorum. Yerden bir kolon.
0: Onu eve yaptırabiliyor böyle. Muyuz lan?
1: Evin neresine yaptıracaksın ki?
0: Salona mesela. Ama o olmaz. Aşağı komşudan çıkması lazım.
1: Aşağı komşuda inikken komşu görür. Çıkıp kalkıkken sen görürsün.
0: Mesela koy. Komşu ne haber? İyi. Görüyor musun? Ha iyi, iyi tamam.
1: Yani.
0: Tamam, misafir geliyor, ben indiriyorum komşu.
1: O ne diyecek? Ben kaldırıyorum komşu diyecek.
0: O da şey, Serdar Bey bizde de akrabalar var ya, sizde mi kalsaydı filan.
1: Ortada kalıyormuş değil mi?

0: Açık tuvaletlere girdiğimde panik oluyorum demiş. Ya eskiden bir haber vardı galiba, Taksim Meydanı'na da koymuşlardı ondan bir tane. Parasını atıyorsun, dakikalı tuvalet. Galiba vardı ya şeyde, Taksim Meydanı'nda.
1: Dakikalı tuvalet.
0: Dakikalı, o çok riskli bir şey değil mi o?
1: Çok riskli.
0: Çok riskli değil mi?
1: Yani yarısını bırak, yani yarıda bırakanlar olabilir.
0: Evet. Benim... Düşünsene donla dışarı. Abi bitmedi ki, pantolon içeride kaldı ya. Bir de yapay zekalı robot atıyor. Çık git buradan. Basıyor mesela.

0: Mustafa Sandal'ın bana 2 saat borcu var oğlum.
1: Niye?
0: Ayvalık'ta konseri var, 2 saat park yeri aradım. Abartmıyorum, 2 saat.
1: Gidemedin mi konsere?
0: Konsere gitmemiştim ki ben. Belki de ondan Mustafa gıcıklığını da yapıyor. Alo, Serdar konsere gelmiyor mu, gelmiyor? Almayın abi arabasını. Lan nereye gitsem dolu, nereye? Bir 7 tane falan otopark gezdik biliyor musun?
1: Ben konsere gittiğini zannettim.
0: Yok, ben Ayvalık Marina'ya gittim. O da orada şeydi, konseri vardı onun da orada.
1: Tekneden dinleyecektin yani.
0: Yani Marina'ya sadece teknesi olan değil oğlum. Boydan boya restoran var, gir otur.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Bizim evin orada bir yazı var.
0: Ne var?
1: Paylaşmıştım hatta. Teknesi olmayan giremez diye.
0: Bizde tekne de vardı zaten. Öyle bir şey olsaydı girerdim ben de. He. Ben tekne için gitmedim ama ben
1: biz
0: yani.
1: Biz giremiyoruz ya.
0: Seni götürüyor mu çok Marina'ya gitmek istiyor? Ne yapacaksın? Gel kendiler mi bakıyor? Ne güzel dünya lan falan diyor. Ona mı bakacaksın?
1: Olur. Hı. Tekne güzel değil mi ya? Sen bilirsin.
0: Hüseyin sana bazen güç, bazen ama. Her bazen. Zaman değil, gülüyorum bazen.
1: Bazen.
0: Bazen gülüyorum. Gece evdeyken falan aklıma geliyorsun mesela, gülüyorum.
1: Evet. Ben de yerden çıkıyorum şunu.
0: Arabanın her şeyi tam ama trafik polisi görünce panik oluyorum. Bir okul arkadaşım var. Senede 3-5 görüşürüz. Ben hayatımda bu kadar polisten korkan başka bir adam görmedim.
1: Niye korkuyor ya?
0: Bilmiyorum ki. Kaçak araba kullanıyor mı mesela? Tamam, araba kullanıyor. Ben yan koltuktayım ha. Yan koltuktayım. Benim elimde telefon var. Arabayı bu kullanıyor. Kemer takılı, her şey var. Yani söylemesi okumuş, eli yüzü düzgün çocuklarız. Hani aranmamız yok. Tarihi eser kaçırmıyoruz bagajda. Yani bir offside bir durum yok. Arabayı bu kullanıyor. Telefon yan koltukta, benim elimde, bana böyle yapıyor. Diyor ki polis var abi, şey yapsana telefonu.
2: Allah Allah.
0: Müziği falan kısıyor. Vallahi müziği kısıyor öyle. Muğla'dan giriyoruz. Muğla'dan jandarma çevirdi. Jandarma çevirdi. Bana böyle ne yapacağız abi? Lan ne yapacağız? Göstereceğiz kimliği. Bakacaklar, devam edeceğiz. Böyle deyince adam da bir tribe giriyor. Jandarma çevirdi, sağ olsun işte komutanım çevir, biri çeviriyor, diyor ki şurada bekleyin diyor. Öbürküsü geliyor, bakıyor işte uygulamaya bakıyor, tamam mı? Trafik de değil, asayiş. Muğla'da. Giriyoruz lan Muğla'ya, dedi ki durun, durduk. Şöyle bir kenara alın dedi. Hani orada da başka bir komutanım orada böyle cihazdan bakıyor işte GBT'ye. Bizim önümüzde iki tane araba var. Komutan bakıyor, geç diyor, gönderiyor. İki araba var ya, bu bana böyle yapıyor, diyor ki ne yapacağız abi? Ne yapacağız oğlum, ne yapacağız ya, bir şey mi var yani? Benim bilmediğim bir şey mi var yani? Ne yapacağız? Arkada bir arkadaşım uyuyor böyle. Abi kaldırsana şunu ya. Manyak yani. Tanımadığım biriyle konuşurken panik oluyorum. Özellikle karşı cinsle. Karşı cinsle, tanımadığın karşı cinsle.
1: Tedirgin oluyor demek ki.
0: Dün ben bir hanımefendiye yol verdim yolda. Bana şey böyle ak merkezde laf atıyormuşum gibi davrandı bana. Böyle durdum ya geçti, buyurun dedim. Üf be yaptı geçti. Valla. Kadınlar öyle bir fırçalamaya yer arıyorlar. Birini aradım ama çalmayabilir. Bizim format burada şey, frekans burada bir şeyler bozdu telefonla alakalı. Ben bugün kimseyi arayamayabilirim.
3: Serdar abi.
0: Alo, merhaba kardeşim.
3: Merhaba abi.
0: Ne haber abi? Hoş bulduk kardeşim. Ne yapıyorsun?
3: İyi abi, Allah'a şükür.
0: Çan seslerini özlemişim, ondan aradım biliyor musun seni?
3: Allah ömrünü versin.
0: Eyvallah kardeşim. Neredesin?
3: Koyundayım abi.
0: Koyundasın. Çan sesi oğlum bak diyor. Serdar Gökalp Show. %100 organik şu an.
1: Evet.
0: Bak o kadar mağazaya oraya buraya gidiyoruz. Peynir organik mi o? Siz de dinlediğiniz radyo programı organik olsun istemez misiniz? Bak organik. Bir şey diyeceğim. Meylete biliyor musun orada herhangi bir şeyi? Yani koyunlardan.
1: Korna mı abi bu?
0: Bir de herhangi bir şey diyorum yani. He?
3: Şu an meylemez abi.
0: Meylemez. Şey, küçük baş değil mi onlar?
3: Küçük baş da şu an yayılıyor ya.
0: Yeyleme nedir abi? Vallahi bilmiyorum. Şeyden soruyorum. Yeyleme. Yani
3: otlanıyor. Yemleniyor.
0: Otlanıyor, yemleniyor.
1: Hı hı. Anladım.
0: Kaç tane var abim sende?
3: Abi 200 var.
0: Hepsi senin mi?
3: Yok, benim değil abi.
0: Köyün galiba değil mi hepsi? Yani yok. Dağınık.
3: Yok, ortakçının.
0: Ortakçının.
3: Yani evet.
0: Anladım. Neredesin abicim sen?
3: Afyonkarahisar abi.
0: Afyonkarahisar. Ali miydi senin adın?
3: Evet abi.
0: Tamam, biz sana tişört verdik mi?
3: Verdiniz de aranmadık abi.
0: Tamam, al işte Hüseyin, gör. Ben bu çocuğu hatırlıyorum mesela, bizzat ben hatırlıyorum.
1: Bakalım hemen.
0: Bizimkiler aramış da sen açmamış olabilir misin?
3: Vallahi abi hani Hüsos'u bekledim. Başka Hüsos'u... numara ararsa evdekilere de söyledim. Bir numara ararsa benim
0: adamdaki yandım. Edebe bak Hüseyin, ben sormasam söylemiyor bir de. Neden aranmadı bu çocuk? Bak gözünün bakalım önünde hesap soruyorum Ali, görüyor
1: hayır,
0: musun?
1: Hayır aranmıştır bir ya, ulaşılamamıştır.
0: Bir dakika şeydir. Hüseyin'cim önce bir bak bakalım.
1: Tamam bakalım.
0: Önce bir bak bakalım. Bir dakika Ali'cim bekletiyorum
1: sabitle,
0: seni.
1: Sabitle ben bakayım.
0: Oğlum nasıl sabitle işte Ali? He şey mi sabitle Hüseyin?
1: Evet evet.
0: Pardon bir dakika. Abi kıpırdama dur bir dakika, sen aşağılarda kalmışsın dur. Kıpraşma. Heh. Sabit edeyim Hüsü.
1: Tamam aldım.
0: Tamam. Baktırıyorum şimdi, baktırıyorum Ali abi, çözeceğim senin işini dur.
3: Yanı sağ olsun abi.
0: Çözeceğim şimdi. Senin işini senden çözeceğim.
3: Senden duracağım olabilir mi abi?
0: Estağfurullah yapabileceğim bir şeydir inşallah.
3: İnşallah abi. Beni SGK diye kaydedebilir misin?
0: SGK abi, ben bizimkilere bir sistem rica ettim. Buraya ben size vermiş olduğum isimleri yazacağım. O sistem daha gelmedi. Şu an kaydetsem de yalan olur birkaç güne. Onun için birkaç gün sonra yapalım bunu, olur mu?
3: Tamam tamam.
0: Tamam ya, yani şimdi kaydetsem de o sistem geldiği zaman sıfırlanacak hepsi. Hani yalan olur yani. Bak yüzüne karşı söylüyorum. 2-3 gün sonra yapalım onu.
3: Ben her zaman yanındayım abi, dinliyorum.
0: Canımsın kardeş. Evet Hüsü.
1: Hemen ekranımdan açıp bakıyorum.
0: Hala mı bakmadın oğlum? Sen niye bizi dinliyorsun oğlum, aynı zamanda baksana.
1: Ama ayrı bilgisayar ya, hani şu an orada ulaşmaya çalışıyorum.
0: He.
1: Tabii.
0: Git bak içeriden bak.
1: Yok buradan halledeceğim.
0: Bak ehliyet Esra yazmış, ben de. Oğlum sen geçen haftakileri aramadın mı acaba?
1: Aradım aradım. Hepsini aradım. Açmayanlar var.
0: Evet.
1: Onları tek tek buradan
0: İfşa ettirmeyin bana diyorsun.
1: İfşalarım bak. Evet ifşalarım. Saatine kadar.
0: Evet. Ben bu arada hani Hüseyin'e şaka yapıyorum sevgili dinleyenler. Ben şahidim gerçekten. Ben bugün geldi, bugün gider.

0: Yine de şey yapayım. Aha. Aha.
1: Serdar yayında. %100 organik. %100 doğal. Me. Keçi peynirinden radyo programı. Sevgili dinleyenler. Me. Hoparlör açsana bir.
2: Söylemezler ama seni şey ettim diye aradım. Ne diyorlar?
1: Bir hoparlör açsana. Onlara ben buradan koyun sesi dinleteceğim. Bakayım cevap verecekler mi? Aralarında ne konuşuyorlar? Bekle bir.
2: Açtım abi.
1: Bir dakika. Bir saniye dur. Bak, arada tok sesi var. Diye bağırdı.
2: Kuzusuna meliyor.
1: Bekle bakayım abicim. Dur şuradan. Şunu şöyle yapalım. Evet. Duyuyor. Tepkileri ne?
2: Yok, hiç bakan bile yok.
1: Hiç bakan yok mu? Bir dakika dur. Başka koyun sesi bulayım o zaman şuradan. Buna nedir?
2: Yok abi.
1: Yok mu? Buna da mı yok? O hayvanlar bana bağırdı niyeyse demin. Oğlum hadi Hüseyin.
0: Baktım ulaşılamadı.
1: Aramışsın ulaşamamış mısın?
0: Ulaşamamışız.
1: Aramışsın. Sayın abim aramışsın ulaşılamamış. Seni bir daha arayacaklar ama.
2: Tamam abi.
1: Tamam kardeşim.
0: Evet.
2: Çok teşekkür ederim abi.
0: Mesela açmayanlar açmadı yazıyoruz ama ulaşılamayanlar ulaşılamadı yazıyoruz.
1: Tamam Ali abi bak açmadı da değil yani ulaşılamadıymış.
2: Abi canını sağ olsun. Hüseyin abimin de canı sağ olsun.
1: Eyvallah abi. Öpüyorum. Tamam. Görüşürüz. Arayacaklar seni. Tamam. Hadi bay bay.
2: Allah'a emanet olun abi.
1: Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Mesela al birini daha işaretledim. Ona da bir bak bakayım.
0: Hemen bakıyorum.
1: Bizim ehliyet Esra. O da SGK'lı. Bir bak bakayım. Neymiş ne değilmiş. Evet.
0: Ona da ulaşılamamış.
1: Ulaşılamamış.
0: Evet.
1: Esra Hanım ulaşılamamış. Arayacaklar sizi.
0: Bir ara yani listemizin yarısına ya açmayandı ya ulaşılamıyordu ama yazıyorlardı mesela.
1: Tamam arayacaklar sizi. Sen evet. O zaman şey yapan nasıl söyleyeyim? Ulaşamadığımız ya da açmayan varsa hani bir kere daha ara. Tamam kardeşim?
0: Tabii ki.
1: Tamam bir kere daha ara. Bu yine iyi yani. Şey olmuyor. Ulaşılamıyor mesela. Bu yine iyi. Ben şunlara denk geliyorum mesela. Adem varken arıyor mesela diyor. Abi radyoyuz biz. Abi vallahi biz yengeyi tanımıyoruz. Abi radyoyuz ya biz. Abicim radyoyuz biz. Mesela hanımefendi eniştenin telefonundan yazmış bize. Aramışız konuşmuşuz demişiz ki sana tişört vereceğiz. Tamam. Kapatıyoruz. Ertesi günlerde çocuklar arıyor. Tabii enişte diyelim ki mesela Ayşe Hanım. Eniştenin adı da atıyor mesela İsmail Bey. Diyor ki Ayşe Hanım diyor. Adam diyor ki siz kimsiniz? Kocası çünkü. Diyor biz diyor Alem FM. Alim kim oğlum diyor. Abicim alim değil Alem FM. Yani Alim Efendi kim kardeşim? Siz benim karımı nereden tanıyorsunuz? Ben bu diyalogları da duyduğum için. Ben bu diyalogları da duymuş olduğum için sevgili dinleyenler. Şey yapmıyorum yani çok. Hani beni şaşırtamazsınız yani bu konuyla alakalı.

Koyunların tepkileri ne? Hiç bakan bile yok. Güldüm. Orijinal güldüm. Güldüm, kendini kaybetme. İlerleyen günlerde yeniden şey yapacağız. SGK listesi yapacağız. Yazarsın orayı. Benim o diye.

0: Ratatat. Evet. Abi ben Nemesis Umut. Pandemide zombi oyunu oynuyorduk. İyi yayınlar. Bursa'dan selamlar. Merhaba Umut'a. Oyun camiasından çok inanılmaz arkadaşlıklarım oldu. İnanılmaz. Hani çocukluk arkadaşımdan da var ama mesela çok samimi olduğumuz sonrasında hani pandemi döneminde çok samimi olduğumuz bir Cumhuriyet Savcımız var. Hala görevde Sayın Savcımız. Ya canciğer abi kardeş olduk kendisiyle. Mesela oyundan tanıştım. Hani gittim makamında ziyaret ettim filan. Yani oyundan bildiğin Hüseyin şeyde GTA'da Sayın Savcım'la şey yapıyorduk yani operasyonlar yapıyorduk. Gittim yerinde ziyaret ettim yani. Bir emniyet amirimiz var. Düşün ben oyunda tanıştığım zaman 2 yıldız komiserdi. şu an emniyet amiri. Bir okul müdürümüz var. Bir okul müdürümüz var. Vallahi oyun camiasında çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Sen de öyle Nemesis hatırladığım kadarıyla Bursa'dandın diye zaten yazmışsın. Evet Bursa'dansın sen. Hatırladığım kadarıyla sen de öyleydin. Hani çok kral arkadaşlıklar edindim. Yalnız oyun teşkilatında kızlar birazcık şeyler böyle hani kapalılar. Şu zamana kadar bir kız teşkilatına bir kere denk geldim. O da kendi kendime şey dedim. Ulan ne güzel hep böyle. Ulan bunlara da dedim yazayım. Ya şöyle oldu. Bir gün benim her yanım erkek dolu. Hüseyin Fortnite oynuyoruz mesela. Hı hı. Oğlum çatışma var. Mermiler havalarda uçuyor. Tamam mı? Bir arkadaşım yerde sürünüyor. Onu kurtarmaya çalışıyorum. Beni vurmuşlar. Bir atıştık canım var böyle. Mermiler havalarda uçuyor ama mermiler. Adam gelmiş bizi kurtaracağına şey diyor. Serdar yarın evlilik yıl dönümümüz. Bize bir şarkı çalar mısın? Çatışmanın ortasındayız yani. Her yanım erkek dolu. Böyle diye bir gün girdim oyuna. Abi 3 tane kız beni aldı. 4 kişi oynayabiliyorsun zaten. Merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Falan. 1 oynadık 2 oynadık hani 1. oluyoruz falan. Sonra ben o gruba şey yazdım direkt. Dedim ki ne güzel hepiniz kızsınız ya. Beni işte böyle oyunlara alın falan dedim. Bir daha kızlarla karşılaşmadık. Bir daha. Konu kapandı bir daha bitti yani. Bitti. Yani hiç. Evet. Dur bakayım şuradan. Güzel insan. Afyon'a gelince beklerim. Koyunlarla yüz yüze konuşursun demiş efendim. Koyunla da ne konuşayım ki? Ne de koyuna ne dedim? Büyüyünce ne olacaksın? Kavurma. Sen antrikot. Yok antrikot büyük şey büyük hayvandaydı değil mi o? Büyük başta. Antrikot şeyde oluyor mu lan? Kuzu antrikot var ama galiba.
1: Kuzu var galiba. Dana
0: düşün antrikot. Yani etten o kadar uzağız ki sevgili dinleyenler. O kadar uzağız ki etten. O kadar uzağız ki. Evde taş kaynatıp içiyor sevgili dinleyenler be. O kadar uzağız vallahi etten ya. Oğlum antrikot kuzu var değil mi? Kuzu antrikot.
1: Ya ismi çok varmış gibi. Dana antrikot okey ama kuzu antrikot yakın geliyor bilemedim.
0: Mesela dur canlandıralım. Ben hemen kafam Aref yapar benim mesela. Ben sana diyeceğim ki antrikot olabilir miyim? Sen bana kuzu mu dana mı diye sor. Tamam. Daha önce yaşadıysam ben bunu şey yaparım. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Evet. Antrikot olabilir miyim?
1: Dana mı kuzu mu?
0: Var galiba. Ben bunu duydum.
1: bu ne bir canlandı? Nasıl bir canlandırma ya?
0: Var galiba ben. Hiç bana yabancı gelmedi yani. Hiç.
1: Her şeyi canlandırarak bulan adam.
0: Evet. Sonra dur bakalım. Şey var onu biliyor musun sen? Tarihe tanıklık eden adam. Biliyor musun karikatürü?
1: Biliyorum.
0: Hani her tarihi olayda orada mesela. Sonra gelip diyor ki ben öyle değil mi yazmamışlar. Aha eski karikatüristler. Aha eski karikatürler. Aha. Aha. Evet. Dur bakalım. Şurada şöyle. Bakayım. Dur şuradan. Nerede? Evet. Beni de listeye alın. Ne listesi? Oyun mu? Oyun listesi mi?
1: Yok.
0: Ben Hüseyin'i başlatacağım. Oyuna Hüseyin'i başlatacağım.
1: SGK'dan bahsediyoruz.
0: Bir de Özgür beni dinliyorsa bizim Özgür, ben dün Özgür'le görüştüm benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Onu da oyuna başlatacağım inşallah. Onu da. Birkaç çocukluk arkadaşım daha var. Onları da başlatın istiyorum ama hani işin sonu karakolda bitebilir. Bizi jandarma karakolundan alabilirsiniz bizi. Bak polis de değil jandarma. Yani oradan alabilirsiniz bizi bilmiyorum. Seni oyuna başlatacağım ama.
1: Bilemiyorum. Bana bilgisayar alırsan başlayabilirim.
0: Ya ben de bilgisayardan oynamıyorum ki.
1: Nereden? Telefondan mı oynuyorsun?
0: GTA'yı şeyden oynarım. Konsoldan oynarım.
1: Tamam konsol alırsan başlarım.
0: Konsol alırsan. Bak bak ne güzel. O zaman ben de şöyle, ben de uçak kullanmayı öğrenmeye tamam başlıyorum. Yani,
1: nereden başlayacağım oyuna? Neyle oynayacağım?
0: Ben de uçak kullanmayı öğrenmeye başlıyorum. Oğlum sen önce, bak sana söz, şu motorunun, beni konuşturacaksın şimdi. Git bakımını yaptır. Bugün nereden gidiyoruz?
1: Normal yoldan gidiyoruz. Nereden gideceğiz?
0: Nereden gideceğiz? Normal böyle çıkacağız gideceğiz mi harbiden?
1: Evet.
0: Sen ben görmeyeli çok değişmişsin. Tamam lan sana oyun konsolu GT 6'yı beraber ama her gece Lord olana kadar.
1: Bunun sözünü nasıl vereyim her gece diye?
0: Çok üzülüyorum biliyor musun?
1: Kaç sene sürecek bu?
0: Valla ben GT 5'te şu anda Lord'um.
1: Tamam.
0: GT 6'da o kıvama gelmem ne kadar olur bilmiyorum. Online'da.
1: Ben PES oynarım sen oradan.
0: Yok öyle bir şey yok. Ben futbol oynayan adamla oyun konuşmam da oturmam da.
1: Çünkü... Şu an oynamıyorum da oynarım yani.
0: Yok. Ben futbol oynayan adamla oyunda konuşma. Çünkü siz yani.
1: Biz nedir ya? Biz ne kim? Bu ne nefret? Bu
0: oğlum böyle bir şey yok. Sen iki tane futbol oynayan adamın keyifle oyun oynadığını gördün mü hiç? O bir noktadan sonra hırsa dönüyor.
1: Evet öyle zaten.
0: Ama ya öyle bir şey.
1: Futbolun oğlum, kendisi hırs değil mi zaten? Yani?
0: Oğlum ben o kadar zaten hırs yapsam gider Real Madrid'de oynardım. Ne işim var seninle? Bir de öyle düşünürsün yani.
1: Tamam.
0: Ben o kadar hırslı olsam Ronaldo Monaldo yoktu şu an. Serdar'ı konuşuyordu millet.
1: Peki.
0: Evet dur bakalım. İyi geceler konu nedir? Konusuz radyo programı efendim. Çok eğlencelidir. Var var konu var. Neyde panik oluyorsunuz? Neyde panik oluyorsunuz? Ne oynuyoruz abi? 10.000 saat GTA 5 var. 10.000 saat. Ne kadar yapıyordun 10.000 saat GTA 5? Ne zaman çıktı ki? Yıl olarak karşılıyor mu bunu?
1: Vallahi...
0: 10.000 saat kaç gün, kaç ay, kaç yıl yapıyor 10.000 saat?
1: Tahminde bulunayım.
0: Tahminde bulun mu oğlum? Önüne bilgisayar koyduk hesapla.
1: Ben yok ben bilgisayardan herkes bakar. Önemli
0: oğlum
1: olan...
0: 10.000 saat kaç dakika yapıyor? Önce bir onu çıkar.
1: 10.000 saat.
0: 1 saat 60 dakikaysa. Bak matematiği zorlaştırma Hüseyin.
1: 160.
0: Beni dinler misin kardeşim? Matematiği zorlaştırma.
1: Tamam.
0: 1 saat 60 dakika mı?
1: Evet.
0: 1 saat 60 dakika.
1: Tamam.
0: 10 saat kaç dakika o zaman?
1: Tamam.
0: Oğlum. Güzel kardeşim. Bak. 1 saat 60 dakika mı?
1: Evet.
0: 1 saat 60 dakika.
1: Evet.
0: 10 saat kaç dakika o zaman?
1: 600.
0: 10 saat.
1: Evet.
0: 600 dakika.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: 100 saat.
1: 6000.
0: Bak ne kadar kolay görüyor musun? Hadi tamam. Devam et şimdi.
1: Sen gidiyorsun ben geriden gelmeyi seviyorum.
0: Gelme geriden zorlaştırma matematiği. İşte sizin jenerasyon bunun için matematiği sevmedi. Çünkü öğretmenler size zor olanı anlattı. Matematiği zorlaştırma. Küsüratlar her zaman aklının bir kenarında kalsın. Düz sayıyı işlem olarak yap. Küsüratları ondan sonra yüzdelik olarak eklersin Hüseyin. Zorlaştırma matematiği. Diyeceğim ama kaç tane mühendisi var ki aramızda? Evet ablam hesapla hadi.
1: Tamam. Sen neyi sorduğunu ben soruyu
0: unuttum. Ya bırak boş ver Hüseyin. Tamam bırak saat... bırak tamam ya ha istemiyorum ya.
1: 10.000 saat kaç
0: ben, tamam istemiyorum dedim.
1: Kaç gün

0: İstemedin mi?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Kaç gün onu söyledim ama ben sana başta.
1: Kaç?
0: Bir şey diyeceğim. 10.000 saat. Kaç gün dedin ya?
1: Tamam, ben dedim ki önce kaç dakika olduğunu bulalım dedim.
0: Boş, sen zorlaştırmışsın. Niye dakika buluyoruz? Ben direkt günü bulayım.
1: Oğlum tahmin edeceğim dedim bana. Bulacağım tamam. Demedin ki tahmin edeceğim dedin.
0: Günü tahmin ederim.
1: Et bakayım.
0: İşte dedim ya 165 gibi bir şey yapıyor.
1: 10.000 saat.
0: Evet.
1: 400 günün üstü eder oğlum 10.000 saat. Delirme sen. 400 günün üstü eder. Bu mu lan senin matematiğin? Öngörün. Bu mu lan, bir saattir bunun ardı. Ya bırak hadi git ki hadi hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi ya. Bak biri 416 gün yazmış. Doğru, doğru mu acaba?
0: Doğrudur.
1: Doğru mu?
0: Doğrudur. Hesap makinesinden bakmış yazmış.
1: Doğru mu işte bilmiyorum.
0: Doğru canım.
1: 400 gün üstü eder diye tahmin et. Yani az buçuk böyle abaküs çarpım tablosu falan bilen için bu çıkar ortaya da.
2: Gönül ister aradığını hep mi bekler?
1: Biri haber vermiş, diyor ki Serdar seni Belçika'da otelde dinliyorum. Öyle yazmış. Serdar otelde dinliyor, bu ne biçim servis ya? Hiç gelmediler, sormadılar. 416 gün yazmış başka birisi daha.
0: Doğrudur.
1: Doğruymuş bak. Acele edildiğinde panik oluyorum.

Mustafa bak, ses aynı Mustafa Sandal. Ama bundan sonra her Mustafa Sandal duyduğumda iki saat park yeri aradığım gelecek aklıma. Beni alsana file rafile, yerine bir şey koyamaz. Oh, oh, yalvarsan da kal diye kal. Üstad, tişört elime ulaştı, sağ olasın. Rica ederim efendim, güzel günlerde giyin.

0: Dünyanın en meşhur oyun karakteri kimmiş biliyor musun?
1: Kim?
0: Yani bir tahmin et.
1: Araba sesi.
0: Şarkının adı araba ya. Evet, kimmiş bir tahmin et bakayım. Dünyanın en meşhur oyun karakteri.
1: Oyun karakteri.
0: Hı, dünyanın en meşhuru.
1: Allah Allah.
0: Evet. Nasıl Allah Allah?
1: Kim acaba?
0: Allah Allah. Bana hiç haber vermediler ama ya.
1: Kimmiş ya?
0: Kim ki Rabbu?
1: Kim?
0: Dünyanın en meşhuru. Hugo. Değil Hugo.
1: Hugo değildi diye düşünüyorum.
0: Hugo'nun karısı. Hugo Lina.
1: Cadı Sila.
0: Evet. Hugo'nun.
1: Kim? Bilmiyorum. Valla senin şimdi başka bir şey söyleyeceksin.
0: Evet.
1: Nedir?
0: Bir tahmin et oğlum, bir tahmin et de ondan sonra söyleyeyim.
1: Bu soruyu ya. Ben tahmin etmek istemiyorum. Çünkü kesin burada bir ip falan var, bir şey var.
0: Mario. Aha işte ya.
1: Allah Allah.
0: Evet Mario. İkincisi neymiş biliyor musun?
1: Louis.
0: Değil.
1: Louis neydi o?
0: Luigi kardeşi Luigi. De o değil ama. Kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Aduket.
1: Allah Allah.
0: Kim bu?
1: Mortal Kombat.
0: Oğlum da iki düşmanı gittin birbiriyle evlendirdin ya şu an. Ruyu.
1: Ha.
0: Street Fighter Ruyu'ymuş ikincisi.
1: Street Fighter'sa evet.
0: Evet. Street Fighter Ruyu'ymuş. Ama ben Ken'ciyim.
1: Niye?
0: Ken bilmiyorum. Ken daha bir şey. Ruyu bana çok böyle bir soğuk geliyor böyle. Ken böyle daha şey, Ken.
1: Sıcakkanlı bizden birisi mi?
0: Hı?
1: Bizden birisi derler ya hep.
0: Ken evet yani.
1: Daha halk.
0: Evet. Aduket. Yıllarca Aduket, Oruket falan diye biliyoruz. O hiç öyle değilmiş. Instagram'da karşı oğlum oyun yeniden popüler oldu. Aduket'te Hadoken.
1: Hadoken mi?
0: Hadoken.
1: Yok.
0: Ama ya. Hiç öyle demiyor ki, Aduket diyor.
1: Buna inanmam.
0: Mesela Gail şey atıyor. Alex Pu şey atıyor yani böyle. O yıllarca Alex buydu, neymiş? Sonic Bam'mış o. Oğlum hiç öyle demiyor ki.
1: Böyle mesela, şey yok ya bence.
0: Chun-Li mesela ters tak tak yapardı. O Minik Naci onun adı. Minik Naci. Zangief, Hudafire. Ondan sonra Sagat, Tiger, Tiger Apolkat. Bu.
1: Şey doğru ama bizim FIFA oynarken The Game.
0: EA Sports. O mu?
1: Evet, The Game.
0: Sen şeyi hatırlıyorsun, onları bilmiyor olabilirsin sen. Midir şutu? Hatırlıyor musun?
1: Yok, ne o?
0: Oho, al işte futbol oyuncusu. Nerede oğlum Winning Eleven'cılar?
1: Nerede?
0: Ben, nerede?
1: Ne bileyim ben.
0: Nerede?
1: Ben halı sahada futbol oynarım.
0: Nerede? Sensible Soccer'lar falan. Nerede oğlum bunlar?
1: Onlar yok artık.
0: Yok artık onlar, yok. Adam bir futbol oyunu yapmış, diyor ki abi R2'ye basıp aynı anda L3'e basacaksın. Kolu da çapraza iteceksin. Ronaldo çok güzel. Lan onu yapabilsem zaten Paris Saint Germain'deyim ben. Onu zaten yapabiliyorsam benim ne işim var elimde kolla. Ula vurduk direkten döndü falan. Ne alaka ben Paris Saint Germain'e giderim en az 50 milyon euroya. Giderim yani. Evet. Dur bakayım. Street Fighter. Evet. Street Fighter. En karizmatik oyun karakterini söyle bakayım bana. En karizmatik oyun karakteri.
1: Karizmatik.
0: Hı.
1: Şey var mı?
0: Ben söylüyorum Ken. Bitti.
1: Tamam.
0: Ken benim. Peki. Bitti. Başka yok Ken. Sabaha kadar anlat yani onu Ken. Evet sen.
1: Bende şeydi, bu silahla suyun altından yukarı çıkıyor adam neydi ya?
0: Silahla suyun altından yukarı çıkıyor adam.
1: Ya.
0: Neydi?
1: Oyunun adını unuttum.
0: Max Payne.
1: Yok o kadar gitme, Mario gibi.
0: Kabal.
1: Yok ya, oyunun adını unuttum.
0: Metal
1: Contra,
0: Slug.
1: Contra
0: iyiydi evet.
1: Contra
0: iyiydi. Ben Kabal oynadım yıllar sonra.
1: Ne zaman?
0: Şey aldım bir tane. İnternete denk gelmişsindir. Şeyde, Instagram'da falan. Eski Atari salonlarındaki oyunlar. Hı-hı. Böyle iki tane kol. Böyle, hatta ben aldıktan sonra ekranlılarına falan denk geldim. Hı-hı. Ekranlısına denk gelseydim ekranlı alırdım. Benimkini monitöre bağladım ben eve gidip. Eski Atari salonlarındaki bütün oyunlar var. İki tane böyle sağlı sollu joystick var. İki kişi de oynayabiliyorsun. İşte Street Fighter, Mortal Kombat, bütün serileri. Kabal, Kaptan Komando, Mustafa, Samurai Shodown, Hagar. İşte aklına ne geliyorsa var.
1: O... Oynuyorum ben de onun hala.
0: Nerede oynuyorsun?
1: Bir şirkette, bir tanıdığımız bir şirkette öyle eğlence olsun diye koymuşlar oraya. İki kol joystickle böyle.
0: Ben işte sağ olsun bizim çocuklardan temin ettik. Onlar yardımcı oldu. 90'lardan şey yaptık, temin ettik biz. Ama ben aldıktan sonra gördüm ekranlıları varmış. Böyle çanta gibi. Yine böyle iki kişilik joystick. Bendeki böyle bizim bu mikser kadar iki kişi böyle üç düğme yani sol tarafın altı düğmesi evet. Sağ tarafın altı düğmesi.
1: Evet.
0: Bildiğin o. İki kişilik Atari yani bendeki.
1: Ama büyük ama böyle duvar boyu.
0: Hayır oğlum bendeki böyle bizim mikser kadar bir şey böyle.
1: Ha öyle benim dediğim bu, böyle bayağı buzdolabı gibi falan.
0: Yok bir de şimdi bu yine böyle mikser kadar çanta gibi düşün açıyorsun üstü monitör oluyor. Onu görseydim ondan alırdım bendeki monitörlü değil. Evdeki monitörlerden birine bağladım ben. Hani 24 saat Atari filan. Snow Bros oynadım saatlerce ilk aldığımda. Street Fighter zaten şeyde de PlayStation'da da oynuyordum. Kabal oynadım yakın tarihte. Kabal çok özlemişim o oyunları kabalı mabalı filan. Snow'u bir arkadaşımla beraber oynadık. Sinir krizi geçirtti bana bir daha oynamadım ben Snow'u. Falan filan. Gel şey yaparım yani. Oynatırım seni.
1: Harika. Onda ama böyle joystick tak tak tak vuruyorsun.
0: O işte ya. O aynısı işte. Okey. Tabii o aynısı o. Aa saat başı ara verelim.
1: Verelim.
0: Sezonun ilk arası sevgili dinleyenler. Sonra geleceğiz. Hadi bakalım. Konumuz da şu. Neyde panik oluyorsunuz? Nokta nokta noktada panik oluyorum dediğiniz ne var? Sizi ne paniğe sokuyor? Ne panik ediyor sizi? Sizi ne panik ediyor sevgili dinleyenler? 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Sizi ne panik ediyor? Buyurun yapıştırın bakalım.

0: Eşime derken kocanıza galiba değil mi? Herhalde öyle.
1: Evet.
0: İnşallah doğru. Öyle olsun yani, ne olur. Niçin güvenmiyorsunuz? Mesela kredi çekip mi ödemedi, ne yaptı?
1: Çok lavali konuşuluyor ya. Böyle bayanlarla falan.
0: Ne hocası? Kendisi doktor mu acaba? Nedir?
1: Öğretmen. Bal hocam günaydın.
0: Bal hocam günaydın mı?
1: Bilmiyorum. Bir bayanın böyle yazmasını doğru bulmuyorum mesela.
0: Yani mesela sonrası ne oluyor şimdi? Bal hocam günaydın yazmış mesela. Eşiniz ne yazmış? Şey mi yazmış mesela? Bal hocam günaydın. Eşiniz de şey.
2: Abi vız vız vız. Abi vız vız vız.
3: Bilmiyorum artık. Göstermeyin.
2: Ben geldim. Arayayım ben.
4: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Hüseyin, günün en sevdiğin saatleri hangisi?
1: Akşam saatleri.
0: Akşam?
1: Evet.
0: Ben de tam akşam değil, gece saatleri.
1: Gece.
0: Gece Serdar yayından bittikten sonra eve dönüş de değil, eve girdiğim andan itibaren.
1: Kapıyı açtın, eve evet. girdin, tak evet. kapattın.
0: Eskiden olsa yemek yiyordum mesela eskiden ama şimdi geceleri yemek yemediğim için illa içecek bir şey arıyor insanlar. Ama siz tabii şimdi yoldasınız, evde ne yemek var falan. Menüde ne olursa olsun sofranızın eksilmez bir misafiri vardır. Şöyle bardağı dökerken köpüren, her yudumda içimizi ferahlatan Sarıyer Kola. Yanında tabii siz yemek yiyorsunuz, ben yemiyorum gece yemeği kestiğim için. Yanında ister güzel bir ev yemeği olsun, ister hızlıca söylenen bir pizza. Bizim insanımızın sofrasında yine bizim o tanıdık samimi lezzet. Eve dönerken bakkaldan, marketten, oradan buradan Sarıyer Kola'yı hani temin edebileceğiniz herhangi bir yerden kapmayı unutmayın. Keyfiniz yerine gelsin. Afiyet olsun. Kulaklarınız bende kalmaya devam etsin sevgili dinleyenler. Yerleşti mi Hüseyin?
1: Yerleşti.
0: Tamamdır. Peki. Sarıyer Kola'yla Serdar yayında devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Trafikte panik moduna geçer. Yanında 40'la gitsen o moddan asla çıkamaz. Kim? Trafikte seni ne panikletiyor oğlum?
1: Motor üzerindeyken mesela ben şeyden çok korkarım.
0: Neden?
1: Emniyet şeridi genişse ve oradan gitmek zorundaysam geniş emniyet şeridi beni korkutur.
0: Geniş
1: her an bir araba girecekmiş gibi oluyorum mesela.
0: Ben yine bugün 50 ile gelirken insanların tacizine uğradım yine.
1: Ne dediler?
0: Hani 50 ile geliyorum yanımdan motorlar geçiyor böyle. 50 ile gidiyorum ya, çok kızıyorlar bana. Mesela araba gibi önümdeki araba duruyor, duruyorum ben filan. Kaldırımdan geçmiyorum, zıplamıyorum falan.
1: Hangi şeritten gidiyorsun?
0: Böyle şeyler yapmıyorum. Sağ şeritten.
1: Sağdan.
0: Ama yalan yok şimdi, bunun ayıbı günahı yok. Bunu herkes kullanıyor. Mesela çok sıkıştıran birisi olduğu zaman canımız değerli çünkü. Yani hepimizinki gibi, bizimki de değerli. Hemen en sağ tarafa, emniyet şeridinin oraya geçiyorum. Araba beni geçtikten sonra tekrar en sağ şeride geçiyorum. Ama en sağ şerit emniyet şeridinden bile daha boş. Çünkü bizde herkes sol şerit hastalığı var bizde. En sağ şerit genelde emniyet şeridinden bile daha boş oluyor. Zaten bir şeyin içinde emniyet geçip de bu kadar emniyetsiz bir şey olduğunu ben... Emniyet şeridi oğlum, evet.
1: Evet.
0: Hani emniyet şeridinde atıyorum adamın arabası arızalanıyor. Emniyet şeridinde çarpıyorlar. Ne bileyim işte duruyor adı üzerinde hani emniyet şeridi. Emniyet şeridi.
1: Ya,
0: bir şeyin içinde emniyet olup da bu kadar diğer insanlar tarafından emniyetsizleştirilen başka bir şey yok. Ama yine diyorum bunu gitmeden önce söyleyeyim. Ben canı gönülden emniyet teşkilatıma teşekkür ediyorum. Jandarmama teşekkür ediyorum. Yetkililerime teşekkür ediyorum. Neden? Bu aslında yasak. Bunu daha önce de söylemiştim. Hani herhangi bir taşıtın hani motosikletlere emniyet şeridi serbestmiş gibi bir algı var. Serbest değil. Bu bizi yöneten büyüklerimizin, emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın ve işte ceza işlem uygulayabilecek diğer bütün kolluk kuvvetlerinin özellikle İstanbul ve benzeri büyük illerde trafik daha fazla şişmesin diye göz yumdu trafiğe yapmış olduğu bir güzellik, bir kolaylık. Normalde motora da, bisiklete de, ona da buna, arabaya yasak olduğu gibi yasak. Ama gerçekten motosikletliler o kadar suyunu çıkartmış pozisyondalar ki bu suyunu çıkartanlar yüzünden artık... Çok yakın bir tabak Serdar demişti dersin, buna bir uygulama, buna bir şey gelir herhalde. Hani buna bir şey gelir. Doğru. Çünkü hani motosikletliler gerçekten, bu arada kızmayın bana motosiklet kullanıcıları, bir motosiklet kullanıcısıyım. Onun için kızmayın bana, yapıştırmayın yani. Ama bu kıyağın, bu güzelliğin şeyi olur. Yani yakın bir tarihte nasıl söyleyeyim, yani bir düzenlemesi olur maalesef kötü kullananlar yüzünden. Evet. Motor çok enteresan ya. Sağında var, bip bip basıyor kornaya. Sola yanaşayım yol vereyim diyorsun. Solunda da var, bip bip o da basıyor kornaya.
1: Benim yani şöyle bir şey başıma geldi. Genellikle böyle motosiklet kullanıcıları kendini hemen söyler. Abi ben de motosiklet kullanıyorum diye. Geçen gün gidiyorum mesela yolda. Bir taksi bir anda önüme kırıp durdu yolun ortasında.
0: Evet.
1: Ben de korna çaldım doğal olarak. Sonra gitmiyor tabii. Bir anda durdu falan. İçinden bir müşteri çıktı. Dedi. Sıkıntı yok ya, ben de motosiklet kullanıcısıyım dedi. Ya tamam da kardeşim, sen taksiden iniyorsun ya şu an. Ya bunu bana söyleyerek benim mesela orada adamın yaptığı hatayı niye doğruymuş gibi gösteriyorsun?
0: Sorun yok ya, ben de motosiklet. Bana da hep önümde zınk diye duruyorlar benim de. Benim de benim de.
1: Hayır, bir de kendisi taksiye iniyor.
0: Yani. Duruyorlar ya benim de. Hep bunlar şey yani, duruyorlar bunlar. Vallahi öyle. Dur bakayım. Emniyet şeridi motorlara serbest mi? Değil. Ama hani işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de trafiğin hali ortada. İşte Bursa'da, Bursa'da trafiğin hali ortada. Sağ olsunlar, bu yine diyorum hani emniyet teşkilatımızın, bizi yöneten büyüklerimizin vallahi vatandaşa sağladığı bir güzellik. Trafiğe yapmış oldukları bir kıyak gerçekten. O haliyle bile böyle. Bir de düşünsene yani motorların da bu sıkışık trafik içerisinde emniyet şeridinden gitmeden aralarda olduğunu, bir de bunu bir düşün.
1: Çok sıkıntı. Ben yaptığım işte zaman oluyor. Aralardan yani işte, geçmek durumunda kalıyorum mesela. Zor.
0: Bunu düşün. Ben mesela motoru araba gibi kullanıyorum. Önümdeki araba durunca duruyorum mesela.
1: Senin biraz yanlış.
0: Nasıl yanlış? Niye yanlış oğlum ben?
1: Git araba kullan. Niye motor kullanıyorsun ki yani?
0: Çünkü en sağ şeritten gidip bir araba olduğu zaman gidip en sağ şerit dediğim bu arada emniyet şeridi değil.
1: Tamam, biliyorum işte en
0: sağ şerit. Böyle ufak ufak 30'da 40'la 50'yle gidebiliyorum, arabayla hiç gidemiyorum. Bir de motosikletlerde şöyle bir şey var. İşe gelindiği zaman bu bir motorlu taşıt kardeşim, bu şerit bana ait. İlla şey var. Ama işe gelmediği zaman motorum abi ben şöyle birazcık daral da yanından geçeyim falan yani. Sana.
1: Bugün benim yolumdan gidiyoruz.
0: Seni mi takip ediyoruz?
1: Beni takip edeceksin.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Bende hiç yakıt yok bugün.
1: Hiç yani, tamam işte gider alırız.
0: Hiç. Yol boyu dedim ki lan inşallah götürür, inşallah götürür, inşallah götürür filan dedim.
1: Nereden başladın bunu demeye? Üsküdar'dan başladıysan
0: yok,
1: sıkıntı yani.
0: Yok, Şişli'den.
1: O da sıkıntı. Başladım. O da sıkıntı.
0: İnşallah götürür, inşallah götürür, inşallah götürür dedim. Yola çıkmış bulundum bir kere. İnşallah götürür. Ben tam jeans motosiklet kullanıcısıyım oğlum.
1: Bunu anladım. Şişli nere? Burası nere yani?
0: Yolda mesela motordayken filan beni arayan varsa mesela benim gideceğim yere kadar ulaşamaz bana. Hiç mesela dur lan biri arıyor, kenara evet, çekeyim, geri döneyim falan yok. Ben devamlı çalar çalar telefon. Ben gidince ben kendim ararım onu.
1: O bende de var biliyor musun? Ben şey, hatta sepete koyuyorum telefonu.
0: Telefonu.
1: Evet.
0: Yani sigara sağlığa zararlıdır sevgili dinleyenlerim. İnşallah kimse içmez. Tütün sağlığa zararlıdır. İçenler de bıraksın inşallah. Ne kadar içen varsa.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Amin amin amin.
1: Üç amin kere amin de. Amin.
0: Ama motorla giderken sigara içenleri görüyorum. Motorla giderken cep telefonuyla konuşanları görüyorum filan. Ve şeyde biz yani ben hakikaten uzun yol kullanıyorum motoru. Ben günde 80 kilometre kullanıyorum sevgili dinleyenler motosikleti. Uzun yolda kullanıyorum. Köprüler geçiyorum. Avrasya'dan geçiyorum. Yani gerçekten uzun yol gibi. Hüseyin eve gidip duş alıp yatıyor. Ben daha eve gitmiş olmuyorum filan yani. Bir de ben yavaş kullanıyorum. Bu görmüş olduğum şeyleri yani çok hayretle. Haliç Köprüsü'nün orada haftada değil, abartmayayım, haftada değil. İki haftada, üç haftada bir illaki bir motosikletliye denk geliyorum. O Haliç Köprüsü'ne gelmeden ufak böyle bir rampa gibi bir şey var ya.
1: Evet.
0: Orada önünü bir kaldırıyor motorun. Motosiklet camiasında galiba onun adı teker yapmak. Teker yapıyor yani, önünü kaldırıyor tek tekerlek.
1: Ne gerek var?
0: Moruk oğlum. Yani çevre yolundasın lan. Hani çevre yolundasın, çevre yolunda. Trafiğe kapalı alan mı değil mi? Onu mahalle arası falan, bunu da geçtim. Hani çevre yolundasın abicim. Yani benim anlamadığım şu, kameralar bunları görmüyor mu?
1: Yani görüyordur canım.
0: Demek ki orada bir şey var, bir açık var. Bunlar da bunu bulmuşlar bence. Bir de niye hep orada kaldırıyorlar oyunu bilmiyorum. Yol yapısı çok müsait demek ki.
1: Evet.
0: Hani böyle yol kaymak gibi hafif de böyle bir rampa. Yani Allah korusun abi, yani çok büyük sonuçlar olur. Yıllardır kullanmadığımızda da söylüyorduk, motosiklette kaporta sürücünün kendisi maalesef yani. Evet. Hani düşün, bir emniyet kemeri yok, bir şey yok, o yok, bu yok falan yok filan yok, böyle gidiyorsun normal.
1: Aklıma şey geldi ya.
0: Ne?
1: Bir oyun geliştirmek istesem şu an.
0: Hı.
1: Senin motosiklette olan bir oyununu geliştiririm. Mesela kafanın tam üzerinde bir kamera düşün.
0: İşte evet.
1: Hugo gibi ama değil. İşte
0: ben bu arada 360 kamera alacağım ben bu arada.
1: Güzel. Kaska mı takacaksın?
0: Yok, motorun arkasına böyle çubukla böyle yukarıdan koyuyorlar.
1: Evet. Böyle yokmuş gibi.
0: Ama motorumla dalga geçerler diye.
1: Evet
0: yapıyorum.
1: Bu arada geçerler. Geçerler. Yani bir şey diyemeyeceğim bu konuda.
0: Ben çünkü abi bir tek senleyken çevirmiyorlar. Beni motosikletin yapısından ve kasasından dolayı zannediyorum. Her polis uygulamasının baş rolüyüm, karakteriyim. Ve çevirin beni, asla tek polis çevirmiyor motosikletten dolayı. Biraz eşkal bir motosiklet benimkinin tipi. Öyle yani, fabrikasyon öyle, ben bir şey yapmadım. Benim kendi tercihim bu arada, çünkü en ufağı oydu. Benim mesela hiç tek polis çevirmiyor. Bir polis çeviriyor, öbürküsü de böyle önüme atlıyor benim mesela. Çünkü bir icraat yapmışım da kaçıyormuşum gibi bir şey var bende.
1: Onun bir adı var da söylemeyeyim şimdi burada.
0: Neyin lan?
1: Senin motorun adı.
0: He. Kendime Apache dansı çalacağım var. Kendim onu çalıyorum.
1: Ama oyun mantıklı geliyor bana. Mesela Serdar'ı yayına götür diye bir rota çizeceksin. Evet. Başlayacak seni yayına götürmek için işte köprüler geçeceksin. İşte oradan Haliç Köprüsü'nden, E5'ten, TEM'den. Yani nereden gidecek? Yayına işte kalan süre 40 dakika. En kısa nereden Serdar'ı götürürsün? Sağ sol.
0: Ofisten geldiğim zaman ne yapıyorum biliyor musun? Hani Üsküdar'daysam, evde değilsem, ofisteysem.
1: Tamam.
0: Çıkıyorum, motora biniyorum. Motordan ufak ufak gidiyorum Üsküdar'dan Harem. Bak geçtiğim yerlere bak oğlum, bildiğin uzun yol oğlum.
1: Uzun zaten Üsküdar nereye
0: Harem, nereye yani. Harem'in oradan aşağıdan bağlanıyorum. Bu çevre yolu bağlantı sapanından Avrasya Tüneli.
1: Evet.
0: Avrasya Tüneli'nden geliyorum. Tamam mı? Çıkıyorum Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Ataköy, Cankurtaran, Boğazkeser. geç. Gel. Florya. Tamam mı? Şurada Küçükçekmece havaalanı sapağı. Onun oraya geliyorum. Şöyle bakıyorum, daha yolu yarılamak. Ta nereye geldim? Yarılamışım daha. Oradan havaalanı yolu geliyorum. Basın Ekspres. Bir o kadar da buradan gidiyorum filan. Bu Avrasya'yı kullanırsam, birinci köprüden gelirsem daha da beter. D100'den E5'e, E5'ten D100'e, oradan TEM'e, oradan bilmem neye filan, böyle oradan git, buradan çık filan. Ben bayağı yol ya benim. Zaten hangi arabayı alsak 6 ayda 100 bin kilometre oluyor zaten. Yani hiç.
1: Dinleyicimiz şey yazmış. Oyunun adı Serdar Motor'da.
0: Serdar Motor'da. Muhammed yazmış. Abi selamlar, nasılsın? Gece yemekleri hala yok mu? Bir köfte yapalım istersen. Muhammed, hafta sonu yapalım. Bayağıdır gece ben de yemiyorum. Hafta sonu yapalım. Hafta içi günahıma girme benim. Hafta içi. Ama hafta sonu yapalım.
1: Yiyeceksin yani.
0: Hı?
1: Yiyeceksin. Bozacaksın yeminini.
0: Hafta sonu. Yemin değil ki oğlum bu. Ben bayağıdır yemi. Demek ki yemiyorum ya. Hafta sonu yiyeyim yani. Muhammed'i tanıyor musun sen?
1: Yo, tanımıyorum.
0: Bizim Big Chef Muhammed. Tanımıyor musun?
1: Öyle mi?
0: Tabii. Emniyet şeridi ihlali ne kadar? 20 bin lira galiba. Öyle mi?
1: Çoktur. Çok olduğunu biliyorum.
0: Bir baksana emniyet şeridi ihlali 20 bin lira mı? Bir bakar mısın kardeşim? Bir baksana.
1: Hemen bakıyorum. 2020'de şeydi, bu başka bir şey ya. Emniyet şeridi ihlaline 11.629 diyor.
0: Allah Allah.
1: 2026'da. Allah Allah. Daha pahalı.
0: Sanki ben de daha pahalı hatırlıyorum ya ben de.
1: Öyle yazıyor.
0: Ben de. Sanki daha bir hatırlıyorum.
1: 11.629 2026 yılı için diyor.
0: İzinden dönerken şehirler arası yoldan dönüyorum. Ben böyle 90-110 arası böyle sabitliyorum ben. Hani bazı yerlerde 140 falan var. Ben ama yine de işte 110 falan sabitliyorum ben.
1: Arabaya.
0: Hı. Böyle 110 falan sabitliyorum. Mesela ileride böyle ters çevrilmiş bir araba var. Bir bakıyorum bütün fren lambaları yanıyor. Hepsi yanıyor hepsi. Hepsi radar zannediyor. Bütün fren lambaları hepsi yanıyor. Şeyde mola verdiğimiz yerde iki aile var. Girdik mi ya, radar mıydı o? Nurten'e soruyor. Nurten radar mıydı o? Bilmiyorum ki, ben uyuyordum filan diyor. Nasıl uyuyordun, yanında araba, radar mıydı o ya filan. Bu arada hiç şikayetçi değilim, onu da söylüyorum ama radarlar öyle yerlerde ki. Öyle yerlerde ki. Memlekette köprü içerisinde bir tek hızı ben düşürüyorum biliyor musun? Bu benim çok dikkatimi çekti.
1: Nasıl düşürüyorsun?
0: Herhangi bir tünele girdiğim zaman mesela, hani tünelde mesela 110 değil mi sınır? Hı hı. Tünele yaklaştıkça 90, tamam mı? Ya ben mesela 70 yazıyor ya moruk, ben 70'e düşüyorum. Çünkü ben yarı araba parası kadar ceza ödediğim için yanlışlıkla. Hani ben yarı araba parası kadar ceza ödedim ben. Hız limitinden dolayı.
1: Tekte mi?
0: Tekte değil, devamlı geldi bana.
1: Devamlı.
0: Hani dinleyici şahit, devamlı geldi. Böyle yayındayken tebligattan ceza geliyordu bana devamlı. O da şundan oldu. Arabaya 90 yazıyor. Ben de alışmışım. Şimdi kullandığım araç sınıfı farklı. Ben kamyonla geziyorum.

0: geliyor. Onun için özellikle o hız dalgası, hız koridorlarına falan çok uyarım ben. 70 yazıyorsa 70 de giderim yani.
1: Bir şey kalktı mı biliyor musun? %10 toleransı var diye onun.
0: Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne yazıyor? Eskide öyle bir şey yok. Hani 90'sa 99'a sabitleyeyim falan filan. Evet. Yok, yok. Nani Hüseyin ya. Yok öyle bir şey. Ama beni çok taciz ediyorlar moruk. Bir tek bana mı ceza gidiyor, bir tek kurallara ben mi uyuyorum? Mesela tamamen sallıyorum. Bolu tünelinden geliyorum değil mi? Bunu daha önce de konuşmuştum. Şu an kaç hatırlamıyorum. De ki Bolu tüneli 70. Kardeş 70'e düşüyorum ben, arkam trafik oluyor. Kornalar, selektörler durmuyor yani.
1: Geçsinler soldan.
0: Yani geçmiyor, öbür taraf dolu mesela, geçmiyor. Bir şekilde geçmiyor adam. Kornalar, selektörler, yanımdan geçerken el hareketleri. Bu şimdi dönerken de baktım. Yani hangi tünele girsem hız sınırına bir tek ben uyuyorum işte.
1: Ama yani hız sınırı koyulmuş oraya.
0: Hayır, bunlara ceza gitmiyor mu acaba hiç ya? Hiç gitmiyor mesela, tünele hiç gitmiyor mu ceza? Avrasya tünelinde herkes tıpış tıpış efendi. 70 yazıyor 70. Hiç öyle yok.
1: Tabii meşhur o Taksim tüneli var ya.
0: Tabii orası, orası öyle ama yani diğer mesela bu arada memleketin neredeyse bütün tünellerinden geçmişimdir ben. Ya bu tünellerde benim dikkatimi çeken bir şey, bir tek ben uyuyorum arkadaşlar bu tünellerdeki hız sınırına. 70 yazıyor 70'e düşüyorum ve bakıyorum arkamdan dikizden bakıyor. Oğlum arkam trafik oluyor mesela.
1: Demek ki yok rahat davrandıklarına göre.
0: E ama tünel içi radar falan olsun bence. Niye ben 70'te gidiyorum, neden yani ben?
1: Yani şehirler arası yolda...
0: Öne CD mi koyuyorlar yani, gözünü mü alıyor, ne yapıyor radarın yanı, ne yapıyor yani? Neden? Niçin yani?
2: Sarıyer Soda'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
0: Ceza, en büyük ceza ne yedin?
1: Kaldırım. Yanlış. Kaldırım. Yani şöyle, her zaman park edilen Bebek'te bir kaldırım var.
0: Hı.
1: Bir kahvecinin önü.
0: Hı.
1: Senin sevdiğin kahveci. Bilgisayarımı almışım bir hafta sonu. Gideyim dedim o kahvecide oturayım. Her zaman oraya koyuluyor.
0: Motorla mı yedin?
1: Motor diziliyor oraya, park ediliyor.
0: Hı.
1: Bir gün koydum, bir toplantı vardı, koydum gittim. Meğerse orası yasaklanmış artık.
0: Hı.
1: Ve motoru kaldırıma park etme cezası 993 liraydı.
0: Hayatım boyunca yemiş olduğum cezalar için hep şey demişimdir. Canımız sağ olsun.
1: Evet, ben bir kere yedim ceza.
0: Yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun.
1: Evet.
0: Allah beterinden saklı. Kaza olmadı en son, en azından yani. Çünkü kurallar işte kaza olmasın diye filan ama içimin acıdığı iki tane ceza vardır. Hangisine daha çok içim acıyor bilmiyorum.
1: Hangisi?
0: Yıl kaç hatırlamıyorum. Telefondan söyleyeyim sana. Telefonun markasını, modelini söyleyeyim. Yıl oradan çıksın. 88.00 kapaklı telefon var ya.
1: Hmm.
0: O var. Arabanın kol dayamasına böyle dayamışım elimi. Telefon elimde, böyle gidiyorum. Böyle arabanın kolda, telefon elimde. Vallahi konuşmuyorum, billahi konuşmuyorum. Telefon elimde yani.
1: 2007 falan mı acaba?
0: Ya işte yılını hatırlamıyorum. Polis memuru arkadaş çevirdi. Dedi ki telefonla konuşmadan ceza keseceğim dedi. Vallahi dedim konuşmuyordum. Beni mi kandırıyorsun? Elinde telefon, kulağındaydı dedi. Çünkü böyle duruyorum yani kolda yamadı. Şöyle duruyor mu? Kulağımda gibi harbiden. Yemin ederim abi, ben dedim konuşmuyorum yani dedim. Ya kandırma kardeşim beni dedi. Abi dedim Allah aşkına istediğin her şeyden kes, telefondan kesme. Vallahi dedim konuşmuyorum. Bir ona çok üzülürüm çünkü konuşmuyordum gerçekten. Gerçekten konuşmuyordum. Aslında 3 tane. Bundan ehliyeti yeni aldığım haftalarda galiba. Sarıyer'den gelirken yine çevirdiler. Dediler ki arka stop yanmıyor. Cezayı kestiler. Stopa bir dokundum, stop yandı. Tamam mı? Stopa bir dokundum, stop yandı. Bir kere de jandarma kardeşimle de çok güldük. Çünkü güldüm yani artık, daha ne yapayım. Çevirdi jandarma kardeş. Hani kamera mamera falan. Bir de komutanlar falan denetime gelmiş yani. Hani denetimdeler orada yani. Dedi ki ehliyet, ruhsat. İşte ehliyet, ruhsat demedi. Arıyorum arıyorum, ehliyet yok. Arıyorum arıyorum, yok ehliyet yok. Yok ehliyet yani. Bakıyorum yok, bakıyorum yok. Ehliyet yok, yok, yok, yok. Yok kardeş dedim, ehliyet. Ne yapacağız abi dedi. Dedim oğlum bana mı sor, ne bileyim ne yapacağız. Abi dedi hani ne yapacağız yani dedi. Dedim ne gerekiyorsa onu yapacağız. Belgeyi yanında bulundurmamaktan yedim cezayı. İleride benzinciye girdim. Kol dayamayı bir açtım. Ehliyet bana bakıyor böyle. Üç taneymiş. Ama en çok hangisine üzüldüm? Galiba şeye üzüldüm. Telefonla konuşmadığıma üzüldüm biliyor musun? Çünkü onu da tamamen günah.

0: Sızdım gerçekten.
1: Ama bak,
0: hani öbürküsünde tamam stop yanmıyor. Dokunduk yandı ama yanmıyordu.
1: Tamam.
0: Bir diğerinde tamam ehliyeti bulamadık. Tamam ama vallahi de billahi de konuşmuyordum telefonla ya.
1: Ama orada şöyle bir şey var. Bence ehliyet daha şey.
0: Ne?
1: Bana göre de içim acıdı.
0: Benim yani, telefonda işim telefon acıdı.
1: Niye biliyor musun? Çünkü şimdi telefonla polis miydi, jandarma mıydı?
0: İkisi polis, biri jandarma. Ehliyetsizlik jandarma.
1: Şimdi polis bir içi rahat etmemiş. O bir şey gibi tam göremediği için kesin telefonla konuşuyor. Şimdi orada bir telefonla konuşuyor gibi duruyorsun çünkü.
0: Evet öyle duruyorsun.
1: O adam demiş yaslanmış ki evet, beni yiyor. Çünkü neler neler söylüyorlar. Ne yalanlar uyduruyorlar. Demiş ki beni yiyor, kesmiş. Ama diğerini buldun ya.
0: Evet.
1: Ya
0: ehliyet.
1: O kötü olmuş yani.
0: O,
1: ya
0: çok.
1: İyi ki bulmuşsun bu arada ama uğraşmamışsın. Ama ne bileyim ya.
0: Gitti yedik cezayı yani.
1: Gitti.
0: Vallahi hiç böyle içinin acıdığı oldu mu böyle bir şeyde, böyle hiç çok?
1: Oldu.
0: Ne? Niye öyle duygusu? Oldu. Evet oldu.
1: Ne? Yani bu araç motor şeylerinde ya da arabalarda genellikle hani işte ilk bakım, şu bakım, bu bakım yaptırıyorsun. Çok az kullanılmış da olsa her şeyi yaptık maptık deyip prosedür olarak kilitliyorlar ya sana.
0: Ben onda bizim Selahattin'e akıl verdim. Bir gün arabayı bakıma gönderdim. Değiştirdi işte hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi, o bu falan filan. Parasına takılma. Sembolik olarak söylüyorum. İşte dedim hesap karşılık 50 lira. Dedim ki birazcık pahalı değil mi dedim. Ya işte böyle dedi, şunu değiştir bunu değiştir. Tamam peki dedim. Gittim aracı teslim almaya. Açtım arabanın kapı. Dedim ki değiştirdiğiniz parçaları istiyorum dedim. Getirin dedim, koyun buraya. Değiştirdiğiniz parçaları. Falan filan. Düştü 20 liraya bakın. Çünkü parçalar yok. Değiştirip değiştirmediklerini dedim göreyim. Düştü 20 liraya bakım, düştü 20 liraya. Bizim Selahattin arabasını bakıma vermiş. Birazcık pahalı çıkarttılar şeyi, tamam mı? Ben dedim ki oğlum değişen parçaları dedim iste dedim. Tamam abi dedi, gitti geldi Selahattin'in surat beş karış. Ne oldu dedim, abi bütün parçaları verdiler dedi. Parayı da, parayı da dedi aldılar. Parayı da dedi aldılar. Bana bir arkadaşım söyledi. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Bunu aslında şeyden, polis tarafından ya da jandarma tarafından birine sorup teyit almak lazım. Motosikletlerdeki kask kameraları var ya.
1: Evet.
0: Çekim yapması yasakmış biliyor musun? Yoldayken falan.
1: Öyle mi? Çok evet. Onunla çekiyorlar mesela. Bir de Instagram'da
0: bir avukat arkadaşım söyledi. Paylaşmasının önemi yok. Yani yasakmış. Hani öyle memuru çekmesi, amiri çekmesi falan kısmında değil. Kayda basıp yürüyüp gitmesi yasakmış. Öyle. Ben de öyle deyince dedim ki peki araç kameraları dedim. Hatta bazen zorunlu gibi öyle araç kameraları kazayı şey yapsın falan diye. Onu bilemiyorum ama motosiklet kask kameraları yasak. Çünkü çok özele giriyorlar onlar dedi. Onlar dedi yasak dedi yani. Yasalda mevzuatta nedir bilmiyorum. Bana öyle dedi. Yasak dedi. Yani, sen kullanıyor musun kamera?
1: Yok hiç kullanmıyorum.
0: Ben 360 kamera dediğim gibi almayı düşünüyorum. Motoru göstermeden çekeceğim ama. Motoru göstermeden.
1: Uçan kamera gibi.
0: Motoru göstermeden çekeceğim. Ya oğlum kimin yanına gitsem. Abi motor deyince biz de şey zannettik ya falan. Sanki atla geldim.

Dün Rize'den geldim. Ordu tünelleri 70 yazıyor. 140'la geçtim. İnşallah ceza yersin. Ben öyle, ben direkt yüze söylerim ben. 70 yazıyor, 140'la geçtim. Ceza falan gelmedi. Çevirmediler bile. Çevirmeye kendim girdim dişim ağrıyor diye. Ağrı kesici istedim. Yanımızda yok ama 200 metre ileride karakol var dediler. Oraya yolladılar. 140'la. İnşallah ceza yersin. Yani, inşallah.

0: İnternet. İnternet dedim yalnız. İnternet. İnternette bir video var. Çocuk güvenlik kamerası takmış kaska, biliyor musun onu? Polis çeviriyor. Şey
1: nasıl
0: diyor.
1: Şey o, bildiğin böyle bakan mı?
0: Ha, polis şey diyor. Oğlum o ne öyle? Kameranın da bir adamı var ya falan. Biliyor musun onu?
1: Yok.
0: O polis öyle. Oğlum o ne ya? Kameranın da bir adamı var ya diyor. Çok tatlı şiveli bir polis abi.

0: Şeye ne diyorsun? Eskiden çakma Zenon'du, şimdi led takanlar var ya böyle benim.
1: Ya arabaları...
0: Kornea delici böyle şey gibi. Kaynak ışığı gibi böyle hani.
1: Çok kötü onlar ya. Yani arabaların bir de orijinal farları bunlar.
0: Orijinallerinde bak, orijinal fabrikasyon çıkış led farlara direkt bak. Direkt böyle gözüm böyle baktı zaten orada. Işıkta bir kırılma var. Direkt baktığın zaman o kırılmada mavileşiyor ışık.
1: Tamam ama...
0: Çakmalarda o yok. Direkt bembeyaz göze vuruyor.
1: Ya bence orijinal fabrikasyon çıkışlarda da çok göze alıyor.
0: Bir orijinallerde şey çok...
1: Rahatsız ediyor ya. Eskiden o sarı farlar çok o kadar rahatsız etmiyordu yani.
0: Sarı far candır ya.
1: Yani çok kötü oluyor mesela. Aynadan seni alıyor. Her nereye baksan alıyor. Bir her yere yansıyor yani arkadan. Bir de selektör yapıyor sanki yetmiyormuş gibi.
0: Sarı far candır ya. Sarı far.
1: Sarı far.
0: Tabii. Sarı far. Vurdu, gol oldu. Sarı far.
1: Halojen far.
0: Halojen.
1: Halojen.
0: Biraz beyaza yakın o halojen.
1: Halojen o yapısı değil mi ya?
0: Halojen biraz beyaza yakın ama yani.
1: Öyle mi?
0: O içinde gaz var benim bildiğim.
1: Gün ışığı.
0: Gazdan dolayı.
1: Evlerde yani. Var ya bu sarı mı beyaz mı abi, gün ışığı.
0: Abi yerden aydınlatma, gün ışığı çok on numaradır. Ama yerden aydınlat. Yani ışığın nereden geldiği belli olmayacak. Atmosfer aydınlık olacak ama nereden geldiği belli olmayacak yani ışığın. Evet. O ışığa bayılıyorum. O her evde olmuyor mesela. Yok abi yasak değil. O zaman araç kameraları da aynı mantık. Keyfi... Ben de onu sordum işte avukat arkadaşı. O zaman dedim araç kameraları da öyle filan. Ki nice böyle işte kazaydı, hırsızlıktı, bazı olaylar falan araç kameralarından çıktı değil mi ortaya? Haberlerde evet, filan benim bildiğim. Evet.
1: Ya çoğu insan onu güvenlik amaçlı takıyor yani. Arabaya da motora da.
0: Hafta sonları şeye gidiyorum. Hisar değil. Anadolu Kavağı.
1: Anadolu Kavağı ha.
0: Hafta sonları.
1: Güzel orası.
0: Oğlum git. Tabii ben 50 ile gittiğim için tabii. Git. Bitmiyor. Git. Bitmiyor yol, bitmiyor. Oraya gidiyorum, uzun yol yemiş gibiyim zaten.
1: Alışkınsın halbuki.
0: Yani arabayla evet alışkınım da şeyle değil yani. Hiç sorma, 2 saat yol gittim geldim beyaz çakma ledler yüzünden yolun yarısını göremedim. Ben karşıdan geliyor mesela, uzunları yanıyormuş gibi geliyor adamın. Evet. Selektör yapıyorum ben mesela, kapat kardeşim kısaları aç falan diye. Uzunları yakıyor. Anlıyorum ki onlar kısaymış yani, ben kaşınmışım yani.
1: Evet, bence yani onun kim bu hale getirdi, hangi fabrika dedik ya biz bunu beyaza lede çevirelim çok büyük şey olsun falan. Yani tamam, kullanan için güzel oluyor da karşı taraf arkadaki insanlar için sıkıntı.
0: Yağışlı havada çok sıkıntı ama.
1: Her konuda sıkıntı bence.
0: Yağışlı havada çok sıkıntı yani şey için. Kullanan için de çok şey, çok sıkıntı.
1: Bir de sarı far daha az göz yormuyor muydu ya? Beyaz...
0: Sarı far evet de şimdi yani sen mesela hani demin dedin ya fabrikasyon çıkışlarda da şey alıyor filan diye. Senin gördüklerin yüksek ihtimalle fabrikasyon çıkışlar değil. Çünkü fabrikasyon çıkışlarda bak bu dediğime dikkat et. Hani farlara böyle direkt karşıdan baktığın zaman... Bir kırılma böyle direkt gözüne temas ettiği zaman kamera lensi gibi böyle direkt böyle gözünle karşı karşıya geldiği zaman bir kırılma oluyor. Böyle bir kırmızılık, mavilik falan böyle bir gökkuşağı efekti gibi bir şey oluyor. Ama
1: kör oluyorsun falan.
0: Çakmalarda öyle bir şey yok. Hani çakmalar direkt böyle korneayı deniyor işte onda oluyorsun. Yani.
1: Bilemedim.
0: Arkaya falan böyle kedi gözü takanlar var arkaya. Arkaya takıyor adam kedi gözü. Ne ala oğlum, ne yapacaksın arkada yani, ne yapıyorsun ya? Sis farlarını led takıp sadece parklarla beraber sisleri yakan var. Niye? Güzel gel. Tabii onu öyle yapınca araba 700 beygir oluyor ya zaten. Yine bugün gelirken gördüm bir tane. Dizel 1.4 arabasına böyle rally momo şeyler falan takmış böyle. İşte ultra lege racantlar falan takmış böyle hafif falan. Hani sor anlamını biliyor mudur bilmiyorum tabii de. Hani hafif karbon jantlar. Araba böyle barın barın şey duman atıyor filan. 1.4 ama 70 beygir dizel. Sadece sisler yanıyor aşağıda falan. Kullanan delikanlıyı gör yani şey kimi Raikkonen.
1: Şey çok, var bir de ne? Kumandaya bağlı böyle araba bir pıs pıs pıs yapıyor, kalkıyor iniyor kalkıyor iniyor.
0: Ya oğlum ben onlara razıyım da şu abart egzoz var ya, şu abart egzoz. Yalnız azaldı, farkındasın değil mi abart egzoz?
1: Eskisi kadar yok ya.
0: Azaldı. Çünkü işte cezası, oyu yaptırımı falan çok büyük azaldı. İnşallah azalarak bitecek. İnşallah. İnşallah azalarak bitecek. Bence fabrikasyon arabaları, çünkü bazı arabaların sesi var.

0: Murk. Var yani bazı arabalar hakikaten homurtusu var yani. Bak şimdi adam yani V6 araba, V10 araba var mesela yani. 10 silindir araba var. Onda egzozluk meksozluk falan bir şey yok onda yani. Arabada ses var yani.
1: Arabanın kendi bağırıyor.
0: Evet, bence onlarda da hani böyle araçlar çıkacaksa şayet fabrikasyon bir tuş konulmalı. Böyle mahalle aralarından falan geçerken en azından kapatılsın. Çünkü şimdi durduk yere ev halkının kulakları çınlamasın yani. Sen şimdi arabayla geçiyorsun ya, on diye geçiyorsun. Evden telefon geliyor mesela. Oğlum neredesin, aklıma geldin, kulaklarım çınladı. Şimdi bu olmasın yani. Ve onun sesi de. En çok neyin sesini seversin? Motor. Ama sen çok ilgilisi değilsin değil mi? Öyle silindiriz motordu falan.
1: Yani severim de öyle çok günlük hayat kullanımında gerçekçi olmadığı için şu an. Yani almam, param olsa da almam yani.
0: Bak V10'un sesi harikadır. Çok severim ama V8 bana daha böyle bir sıkışık, daha böyle bir şey, böyle gür bir ses geliyor.
1: Şimdi,
0: normalde V10 tabii daha kuvvetli, daha şey, yani 10 silindir daha iyi, daha şey ama 8 böyle bir onun homurtusu falan, hani ondan bir tık daha ufak olduğu için biraz daha böyle sanki sıkışık çalışıyormuş gibi. Hani ben galiba 8'i seviyorum, 10 hariç 8'i. Ama V10 da yani.
1: Evet, oralara girersek.
0: Yani V10 da yani.
1: Yani.
0: Aman diyorum aman yani V10 da. Canım çekti valla.
1: Gece yemeği bıraktın dur.
0: Gece o değil. İnsan canı araba çeker mi ya? Uf. Uf. Olacak şimdi böyle bir kilitli diferansiyel.

Abi antifar gözlüğü var, ben onu kullanıyorum. Beyazı şimdi sen demin 70 yazan yerde 140'la gidiyorum diye inşallah ceza yersin. Bırak bırak şimdi.

0: Abi dur, borcum çok. O zaman 70'le yazan yerde 140'la gitmeyeceksin. İnşallah ceza yersin. İnşallah. Aklımıza geldikçe bu adam abi bana ceza geldi diyene kadar programlarda hatırla. Adı ne? Nazım Özmen, inşallah ceza yersin. Sen de.
1: Nazım Özmen inşallah ceza yersin.
0: İnşallah yersin. Bundan sonra böyle her programda bunu söyleyeceğiz. Programı açayım. Merhaba, Serdar yayında başladı. Nazım inşallah ceza yersin diye böyle başlayacağız.
2: Merhaba yeniden, selam deyip geliyorsun başım.
0: Şeylere ne diyorsun mesela günümüzde? Mesela araba 1.4, 220 beygir mesela filan. Hani bu ne periz, bu ne lahana turşu. Ama işte teknolojiyi şey yapmamak lazım. Denemeden yadırgamamak lazım mesela.
1: Ya bence de şimdi bir arabalar var biliyorsun. Bir arabalar şimdi yokuşta çıkmaz o diyor. Ya nasıl çıkmaz abi, yeni nesil araba bir motor var da çıkar mı, öyle şey mi olur? Bisiklet bak, mi bu yani?
0: 1.6 benzinli bir motor var. Burada Türkiye'de ilk geldiğinde test edenlerden bir tane, de uzun süreli test ettim. Yani 8 ay kadar falan. 1.6 270 beygirdi. 1.6.
1: 1.6.
0: Ya bu dedim olmaz ya, bunu da dedim yani. Bu olmaz herhalde dedim. Aynı motorun 208 beygirliği de var. Hani 1.6 208 beygir. Bir de başka bir kasası var onun. 1.6 270 beygir. Dedim ki bu olmaz. Vallahi teknolojiyi denemeden, kullanmadan şey yapmamak, yargılamamak lazımmış. Aslan gibi olmuş yani. Aslan gibi olmuş yani. Ama 1.6'ya da 270 beygir bir adam... Bira hayırdır oğlum, bunu nereden çıkarttınız diyor değil mi abi? Şimdi bir motor 1.6 yani 270 beygir nereden çıkmış olabilir diyor. Ama işte teknoloji enteresan bir şey.
1: Evet.
0: Ama senin dediğin gibi arkadan

0: Yakıştırıyorlar abi yazmış. Nazım inşallah ceza yersin. Hüseyin.
1: Nazım inşallah ceza yersin.
0: Evet. Amin amin amin mesajları var burada. Nazım gittikçe kedi gibi olmaya başladı. Abi deme öyle ya filan. İnşallah ceza yersin Nazım. 70 yazan yerde 140'la gidiyorsan inşallah ceza yersin yani Nazımcığım. Ordu'dan geliyoruz. 2 tane cezası kesin vardır. Abi ben 2 taneden aşağı yemiyorum Ordu'dan gelirken. Yani.
1: İşte dürüm mü bu ya? 2 taneden aşağı kesmiyor abi. Evet.
0: Abi 2 tane yedim Ordu'dan gelirken. Bir acılı yedim. Bir tane düz yedim. Ay kapanışa gelebildim. Konu nedir? Boş ver yarın bir daha yakalarsın. Amin mesajları var. Amin mesajları var. Sonra dur bakayım. İnşallah ceza yersin Nazım yazmışlar. Nazım seni bitirdim bitirdim. Yok daha gelmedi. Saatte bir E-Devlet'e bakıyorum demiş efendim. Tamam gelince bize haber ver Nazım. Abi ceza yedim duayı değiştirin de. Biz de bak aslında bu bir köşe olabilir biliyor musun? Her gün bir dinleyicimizi seçelim. Bir hafta boyunca hani duası kabul olsa da olmasa da devamlı onu dile getirelim.
1: Getirelim.
0: Mesela tamam bu hafta Nazım'ın cezasıyla alakalı. Devamlı Nazım inşallah ceza yersin diyeceğiz. Aklımıza her geldiğinde. Buna jingle yap şarkı aralarında girsin. Nazım inşallah ceza yersin. Nazım inşallah yersin cezayı. Abi beraber öder miyiz? Bana ne oğlum ben 70 yazıyorsa 70'le gidiyorum. 90 yazıyorsa 90'la gidiyorum. 70 yazan yerde 140'la giden kimse o ödesin cezayı. Hem Hüseyin.
1: Tabii canım.
0: Evet.
1: Herkes kendi yediğini şey yapsın.
0: Evet Cem Bey'den bir amin aldık. Konu nedir demiş. Bir amininizi esirgemeyin sevgili dinleyenler. Nazım adında bir dinleyicimiz 70 yazan yerde 140'la gidiyorum yazmış. Biz de inşallah ceza yersin dedik. 536-901-8902 bir amininizi lütfen esirgemeyin sevgili dinleyenler.
1: Evet az çok demeyelim.
0: Az çok demeyelim bir amin diyelim boş sevgili geçmeyelim. Arkadaşlar. Evet. 0536-901-8902 Amin. Amin.

0: 100 defa amin. Amin amin amin. Fazla dillendirmeyin abi, polis falan çıkar birisi demiş efendim. Aa, ben emniyet teşkilat tarafından zaten dinleniyorum Nazımcığım. Hani birinin beni gizli olarak dinlemesine gerek yok. Ben teşkilatımız tarafından zaten takip edilen, dinlenilen bir kardeşinim senin. Ama diyorum ben ek bir çaba sarf etmeyeceğim. Sadece dua edeceğim. Boşuna amin demeyelim abi. O tünelde EDS yok demiş efendim. Olsun, park cezası yesin filan bir şey yesin yani.
1: Yalnız bu arada yani burada aminleri görüyorum. Yani her gece toplanıp birisi için dua etsek.
0: Değil mi?
1: Kabul olur. Bu nedir ya?
0: Evet, şu anda bana trafik şubemden yazıldı. Nazım'ın telefonunu alalım demişler. Hemen.
1: İletiyorum.
0: Hemen hemen bir saniye.

0: Evet, Nazım'a da ders olsun. Numarasının sonu 93. Şu anda yazıyorum. Bir saniye. Bana değerli bir amirim yazdı şu an. Bir dakika. Nazım'cığım yazıyorum numaranı. 44.
1: Nazım hayatın hatasını yaptı bence şu an.
0: Hani ne oldu sevgili dinleyenler? Tünelde EDS yoktu, kabul olmazdı filan. Dur. Dur, yanlış yazmayayım da kontrol edeyim şuradan. Tamam. Gönder amirim, olay sizde. Olay sizde. Onlar şimdi şöyle olacak. Şimdi aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Numaradan direkt ceza kesilmeyecek. Hani bunu daha önce bildiğim için söylüyorum. Numaradan araç sahibine bakılacak. Tamam mı? O plakalı araç oradan geçmiş mi? Hangi gün geçmiş? Ne zaman geçmiş? Kaçla geçmiş? Ona bakılacak şimdi. Nazımcığım, tebligat geldi mi bize yaz.

0: Bak hemen kabul oldu, görüyor musun?
1: Vay be Nazım.
0: Ya. Duanın kabul olmaz yazmış. Birisi. Başım sağ olsun Nazım yazmış. Birisi. Söz bir daha 70'te gideceğim abi. Aman ha demiş. Nazım yazdım verdim numaranı yani. Emniyet istemiş, niye vermeyeyim? Ben niye saklayayım abi emniyette? Hani bizzat bir de yani benim teyide gerek yok. Direkt emniyetten yazdılar yani ver numarayı diye. Hasan diye bir adam var. Nazım'ın şeyi akrabası galiba. Neymiş? Ha tamam, çok ciddiye alınacak bir şey. Nazım senin akraban değil. Çok ciddiye alınacak bir şey değil. Bir dakika, bir hayatımız boyunca bir saniye şuradan şöyle. Hadi kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Git karınla kavga et. Bizle değil. Hadi. Hadi abiciğim. Evet, şuradan şöyle dur bakayım. Nazım'ı nasıl bildirdiniz yazmışlar. Nazım ne oldu abi demiş. Yo yo, bir şey yok Nazım'cığım, bir şey yok. Çok önemli bir şey değil. Çok önemli bir şey değil. Ben hallettim Nazım, ben hallettim. Evet, gidiyoruz. Bitirdik mi olayı?
1: Bitirdik.
0: Bitirdik. Nazım'cığım şaka yaptım kardeşim. Ha, o olay şu yani, evet inşallah ceza yersin o ayrı, ama numaranı falan kimse istemedi, biz de kimseye yazmadık. Sadece şaka yaptık. Bir ders olsun diye. 70 yazıyorsa 70 de git. Sen istediğin kadar usta şoför olabilirsin. Kurallar hepimiz için. Sadece benim için, Hüseyin için, Ahmet için, Mehmet için değil. Nazım için de. Kurallar 70 yazıyorsa 70 de git. Çünkü bir daha böyle bir şey olur ve fırsatım olursa numaranı veririm. Deminkiler şakaydı. Haberin olsun. Şimdi söylemeden gideceğim. Yani olmuyor, adam uyuyamayacak falan. Ben gece içim yiyecek kurt falan. Ben telefon şakalarında da biliyorsun şaka yaptığımı söylüyorum en son. Evet. Tamam mıyız?
1: Tamamız.
0: Tamam. Nazım şaka, tamam uzatma şaka. Adam... Şaka. Şaka. Kralsın yazmış. Tamam tamam Nazım. Ama 70'te git bundan sonra. Öpüyorum seni. İyi geceler diliyorum değerli dinleyenler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Mevzu biter ben gider. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, her yerde sevgili arkadaşlar Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Bu kardeşimi de alt çizgi yazınca çıkıyor zaten Hüseyin Koyuncu olarak. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com değerli dinleyenler. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.